inmedin o en son duraktayım. Ne kadar daha da derine iniyoruz, bekliyoruz.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarının yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer yerlerde 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 26, İzmir 33, Bursa 32, Antalya 25, Diyarbakır 30 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese günaydınlar. Gözünü kapat ve dinle bence en azından. Yine güzel bir sabaha beraber başlamak. Rahatız burada. Niyetiyle oturduğum bu. Olacaksın hoşnut. Boşlukta dolar yavrum biz boşuna. Mikrofonun başından sizlere seslenirken görüyorum ki epey kalabalığız efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize kocaman günaydınlar. Amma çok mesajımız var yine sabah sabah. Horoskop mu bak kesin ötmüş horoz. Festivaller özgürlük barış demekti ne oldu? İnsanoğlu İstanbul'da bu kuralı bozdu. Neyse bizim işim... Evde olabilirsin, iş yerinde olabilirsin, yolda olabilirsin, trafikte olabilirsin, toplu taşımada olabilirsin, her neredeysen. Eğer sesimi duyuyorsan güzel bir haberim var. Senin aranda... Saat 10'a kadar çok, ama çok... Çok güzel sohbet edeceğiz. Sen de katılırsan sevinirim. Seninle iyi arasında büyük bir fark. 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımızdan direkt bana yazabiliyorsun. İyiyle kötü arasında duran. Uzaklaştıkça uzaklaşıyor. İnsanlar yabancılaştı. Ortamlar yabanileşti. Dolayısıyla... Birbirimizle olan bir aşk şarkısı. İletişimimizi interaktif bir şekilde kurmaya devam edebiliyoruz WhatsApp marifeti ile. Günaydın demiş. Şimdi bütün bu günaydın mesajlarını okuyacağım. Hepinize zaten topluca şöyle bir günaydın diye böyle zaten girişte biliyorsun 38 kere günaydın. Elimde kağıt kalemim, elimde açık kalp. Diyorum doyamıyorum size günaydınlara. Seninle iyi arasında büyük bir... Ay ay ay ay harikasınız. Bir... Harikasınız. Ve benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. Senin... Geldi çenesi düşük demiş bak şimdi bak. Ayıptır ya. Ayıptır konuşuyorsam kime konuşurum ben? Duvara mı konuşurum? Sana konuşuyorum. Niye böyle diyorsun ya? Hemen bir reklam arkasından buradayım. Barut gibiyiz bugün var ya. Siz de öylesiniz. Bomba gibiyiz, patlayacağız.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Reklam. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

Emre abi günaydınlar kardeşim, Tuana'nın doğum günü demiş. Kutlarsan çok mutlu olacak. Tuana'cığım doğum günü kutlu olsun, yanaklarından öperim abim. Günaydın Emre, aydın sabahlar herkese. Bursa'dan selamlar demiş Firuze, günaydın. Günaydın. Halis sahilinden şu sporu yap, su sporu yapmak istiyorum Emre demiş. Videoyu izleyemedim, izleyeceğim biraz sonra. Günaydın müdürüm, Haziran 25'te Şegi'ye bilet bulamadım. Yok mu bilet ayarlayabilecek demiş, yok. Giriş yerini mi değiştirdin yoksa ben mi yeni fark ediyorum demiş. Sen yeni fark etmişsin kardeşim. Günaydınlar Burcu. Günaydın abi, giriş müziğiyle kendimi Maraz Ali gibi hissettim. Maraz Ali var ya, senin getir götürünü yapar kardeşim. Günaydın Emre, senin enerjin olmasa, güzel sohbetin olmasa ah, bu hayat çekilmez, iyi ki sen müdürün demiş. Annem. Suyunuz ve karamel makyatınız hazırlanıyor. Canlı yerim. Bugün havanın nasıl olduğunu merak edemeyeceğim demiş. Peki. Günaydın, sabahları huzur veren gönlü güzel kardeşim. Yapma, yapma bunu, bak bunu yapma. Şımarırım, günaydın demiş. Günaydınlar efendim. Sogant günaydın. Günaydın, şu şartlarda çalıştığı için sürekli, şu şartlarda çalıştığım için demek istemiş. Sürekli yazamıyorum. Ama geldiğin saatten gittiğin saate kadar buradayım. İsveç'ten selamlar olsun herkese demiş. İsveç'e de selamlar. Senin tek ilacın benim. Sedat ve Nuray günaydınlar. Maraz Ali güzeldi demiş. Evet, günaydın Emre demiş. Günaydınlar. Neşe Sofu günaydınlar. Sen nerelerdesin be ya? Ali Bahadır hoş gün. Günaydınlar demiş. Bütün servis seni dinlemeye başlıyoruz. Şu an için 3 kişiyiz ama iş yerine varana kadar 14 kişi olacağız. Her sabah rutinimiz Emre Mutlu Show'u dinlemek demiş. Günaydınlar. Eksik olmayın. Radyoların gülü hoş geldin. Gül ve ben. Benden de ne gül olur ha. Gülüm. Seval Ertem. Günaydınlar efendim demiş. Güzel ve güneşli bir Bursa sabahından selamlarımı gönderiyorum. Kulağımız sizde ama ilk defa yazıyorum. 4-5 aydır dinliyorum tahmin ediyorum demiş. Hayırlı işler, bütün dinleyenlere selamlar. Teşekkürler Seval Hanım, sağ olun.

Onur Kılıç demiş ki o kadar bayılıyorum ki sen abi suratını vakumluyasım geliyor. Oğlum benim suratımı... Abi bak işte bak benim dibimden ayrılmaz bu. Bu tayfa benim dibimden ayrılmaz. Abicim bak git benim suratımı sen niye vakumluyorsun sabah sabah ya? Ya bu sevgi göstergesi olmaz ama erkekler arasında be! Emre Bey günaydın, 8'de paydos ediyorum. Edene kadar da sizi dinleyeceğim demiş. Teşekkür ederiz. Ertan Beşikçi. Pek sevgili eşimle beraber seni dinleyerek yoldayız demiş. İşe gidiyoruz, muhasebecilik zor be abi demiş. Ay sonu ay başı derken nasıl geçtiğini anlayamıyorum. Ama maalesef her işte olduğu gibi bizim işimizde de maddi sıkıntılar mevcut demiş. Yani o maddi sıkıntılar hep mevcut bu abi. İçini döktü bana. Serhat Günay. Merhaba Emre abi, ben Serhat Günaydın. Pardon, Günaydın'mış. Ben Serhat Günaydın, pardon. Soyad Günay. Adam Günaydın yazmış, ben onun soyadı gibi. Berk Eray. Selamlar, 6 yaşındaymış. 6 aydır dinliyorum seni demiş. İlk defa mesaj atıyorum. Selam gönderirsen seviniriz. Selamlarım olsun. Berk Eray. Selamlar Serhat, Günaydın. Bu sabah böyle bir enteresan bir kalabalığımız var ha. Yani bayağıdır dinleyip ilk defa mesaj atanlar da var aramızda. Hoş geldiniz diyemeyeceğim. 6 aydır dinliyormuş zaten Serhat da bizi. Az önceki arkadaşımızın nerede o mesaj? Murat Uçar günaydınlar demiş. Emre Mutlu İstanbul Kağıthane'den selamlar. Trafikte kaldık patladık demiş. 15 dakika erken çıksam 8 dakikada gideceğim yeri 15 dakika farkla 40 dakikaya çıkarttım. Nasılım ama demiş. Çok iyisin, çok iyisin. Mutlu musun? Aynısı bana doluyor. Günaydın Emre Mus Mutlu Show demiş. Günaydın yakışıklı kardeşim. Adamda Stalin bıyığı var, var ya. Erhan Dinç. Sevgili Emre Mutlu. Ben de hadi mesaj yazayım dedim demiş. Allah razı olsun, sağ ol ya. Ben de bir yıldır dinlememe rağmen hiç mesaj yazmamıştım. Mesaj yazanları görünce ben de teşvik oldum. Teşvik olmak. Yine yazamamışsın mesajı ama olsun. Hayırlı sabahlar diliyorum, kulağım sende demiş. Hayırlı sabahlar, dinliyorum kulağım sende. Ha şimdi okudum. Hadi bakalım.

Günaydın Emre, benim de canım çekti yazmak istedim demiş Gökhan B. Rapçi ismi gibi Gökhan B. Emre M. Oğul soyad başkan mı? Başkan, günaydın başkan. Hiç sevmem ama senin madem soyadın söyleyeceğiz artık bunu. Günaydın müdürüm, müdürüm de müdürüm demiş. İşte en sevdiğim personellerim gelmeye başladılar. Siz daha uyuyun. Bak nasıl taklalar başladı. Dörtlü beşli. Şıpakat açmalı burgulu saltolar. Bak bak. Kendimi unuttum ben bu Emre günaydın, ben vakumlayayım yüzünü. Abicim beni niye vakumluyorsunuz sabah sabah? Hayatta vakumla, gösteririm ama vakumlattırmam. Ben dönüşe geçtim müdürüm, kulağım sende demiş. Günaydınlar.

Bu sabah amma çok doğum günü yaptı be. Yine bir doğum günü varmış, onu da kutlayalım bakalım. Umay Dina. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Taklacı derken ben geldim demiş. Taklacıların kralı, müdür yardımcılarının kralı, patronun bir numaralı taklacısı. O bir taklacı güvercin. Canım müdür yardımcım Metin'im, hoş geldin, günaydın kardeşim. Bak benden geç geliyorsun, kırmızı kartı göreceksin sonunda. Az kaldı bak, az kaldı bak. Abi takla der... Bir dakika. Takla derken hep Metin'in yüzünden oluyor demiş. Bütün radyo taklacı oldu.

0: Gösteririm ama vakumlatmam ne ya demiş. Sen de niyetlisin belli. Günaydın, günaydın, günaydın. Teşekkürler demiş. Rica ederiz efendim. Doğum günü kutlu olsun ufaklığın. Abi yanlış anlama, 1 liram var mı be demiş. Bizim tayfa böyle işte. Yanlış anlama, 1 liram var mı? Sabah WhatsApp mesajına bak bana gelen. Emre mutlu, biz de mutlu, günaydın demiş. Günaydınlar, teşekkür ederim. Müdürümün tazminatı size feda olsun demiş. Yeter ki siz var olun. Ben de sana doğum günümü kutlatacaktım demiş. Ama bir şokla Arife günü banttan yayın dinlettim bize. Ben de beni buldu yani demiş bant yayını. Tamam o zaman, tamam, geçmiş doğum günün kutlu olsun. Ne diyeyim ben şimdi? Emre abi günaydınlar demiş. Nerede olduğumu bil bakalım. MB. Mahmut Bey nasıl bilmem yani, MB yaz. Bir şey demene gerek yok. MB yani. Emre, Emre. Neler yapıyorlar sana böyle vakumlu, günaydın demiş. Ya bizim tayfa böyle. Bizim tayfa biraz tuhaf ya. Ellerinden geleni artlarına koymuyorlar. Abi tek gözüm kapalı seni dinliyorum. Vallahi yataktan çıkamadım hala demiş. Oğlum ben mi çıkartayım gelip seni yataktan? Nasıl? Geliyorum.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır, kaçmasın yaz. Tantini... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi Kale Alarm Sistemleri.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Duymak istediğin şarkı tam da şimdi İstanbul FM'de.

0: gece de ben gördüm senin rüyamda, hadi buyur demiş. Sonra da rüyasını yazmış Gökhan. Seninle beraber denize giriyorduk demiş, birbirimizi ıslatarak suya alıştırıyorduk. Allah Allah. Ya Gökhan, kendini suya alıştıracak başka birini göremedi mi rüyanda ya?
1: Yaşamak bir işkence oldu sana.
0: Yok mu bir tatil yapmamız demiş. Yok Gökhan, yok. Gökhan, senle niye tatil yapayım? Sabah sabah bunun planını niye yaptırıyorsun bana ya?
1: Bir gün köyden çıktı, artık şehirli olacak.
0: Bir şey merak ediyorum. Bu kadar saçmalamaya müsait insan nasıl buluştuk acaba? Düzgün yok demiş.
1: Bir gün köyden.
0: Balık baştan kokar birader. Vallahi bak. Diyorum ya, dünyanın en değişik şov programı diye. Bu iddiam mı? Hakikaten, hakikaten yani bunun arkasında durabiliyorum. Yok, ne ediyor belirsiz bir program bu yani. Dolayısıyla herkes doğru yerde toplanıyor. Bizim Dayba Rafa'dan Dayba demiş, evet, günaydın. Emre abi günaydınlar. Labne peynirin üstü grileşmiş, bıçakla üstünü sıyırıp geri kalanını yesen bir şey olur mu demiş. Olabilir, bilmiyorum bak. Sana bu konuda tavsiye veremem. Ama git bir tane labne al lan, 40 lira 30 lira neyse. Allah aşkına yani kendini riske atma sabah sabah. Günaydınlar kardeşim benim. Yenmez demişler, evet yenmezmiş, yapma, yenmez. Bak şiddetli uyarı geldi, yenmez.
1: Yoluna zengin kocayı taktı koluna, bakındı durdu sağına soluna, şaşırdı kaldı filmin sonuna.
0: Bizim iş yerinin köşesinde duran simitçiden şüphelenmeye başladım, bana çok ters bakıyor abi demiş.
1: Sağına soluna.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim mi, o %100 sivil. Bizde vardı o ya. Her tanımlayamadığımız, anlam veremediğimiz adama sivil diyorduk eskiden. Allah polisimize, jandarmamıza, kolluk kuvvetlerimize zeval vermesin.

Selamlar. Enes'in size selamı var. Biz de birkaç aydır yazamıyorduk. Enes'in de fotoğrafını atmış. Öperim yanaklarından canım benim. Canım Enes. Enes. Selamlar kardeşim. Günaydın, bir yesin denesin bence demiş. Aman aman yeme yeme yeme. Sakın yeme sakın. ...0544-886-1886 sabah yoklamasının tam vaktidir arkadaşlar. Evlerinde olanlar 1'e, iş yerlerinde olanlar 2'ye, trafikte olanlar da 3'e bir bası versinler bakalım. Kimler neredeymiş bir görelim. Günaydın Emre demiş. Günaydınlar efendim, günaydınlar. Günaydın ses tellerinden öptüğüm demiş Orhan. Sağ ol Orhan, çok teşekkür ederim. Böyle bir iltifat, vallahi ses tellerinden öpülmek hiç böyle aklıma... Ya Orhan, Orhan, Orhan! Ya hoşuma gidiyor ama Orhan sen söyleyince hoşuma gitmiyor ya. Ses tellerinden öpülmek... Orhan öpüyor yani... Bir de neden ses tellerinden nasıl Allah Allah. 0544-886-1886 sabah yoklamamız başladı. Yok yazılmak istemiyorsan, devamsızlıktan kalmak istemiyorsan. Evindeysen 1'e, iş yerine vardıysan 2'ye. Maalesef trafikten beni dinliyorsan 3'e basıp bir yollarsan ben de bir bakayım sen neredeymişsin. Acaba. En çok merak ettiğim şey şu: sabah sabah nasıl bu kadar çok konuşabiliyorsun ve nasıl bu kadar enerji yüksek olabiliyor? Maaşım iyi. Şaka şaka, sen buradasın diye. Vallahi bak. Abi bu sabah trafikte değişik bir durum var demiş. Gerçekten trafik yok, anlamadım. Aa, 3 ama trafik yok demiş birisi de. Trafik yok mu? Hemen bakayım nasıl oluyor ya, trafik nasıl olmaz? Olması lazımdı ya. Arkadaşlar böyle 3-4 kişi yazınca ben panik atak geçiriyorum birden. Aa, hakikaten trafik yok. %41. Saat 7.30. Allah Allah. 7.25 yani. Bugün tatil falan değil değil mi? Ben boşuna gelmedim yani. 4 Haziran şey değil mi? Dünya Penguenler Günü. Sallamasınlar, korkunç trafik var demiş. FSM'ye doğru gidiyorum, trafik yoğun demiş. Trafik yok diyen nereden? Bayburt'tan falan mı yazıyorsunuz bize? Vallahi bugün trafik sakin, ben de anlamadım, tatil mi demiş. Allah Allah arkadaşlar, bir açıklama bekliyorum sizden. Trafiğin babası demiş, nasıl yok? Yarısı var yarısı yok, inşallah trollenmiyoruz sabah sabah. Ama 3'e basan da çok fazla. Otogar düğünden bir fotoğraf gelmiş. Evet, trafik epey var gözüküyor. Arkadaşlar trafik yok diyenler belli ki trafiğin olmadığı bölgelerden geçiyorlar ama trafik varmış. Günaydın Emre, bayağıdır biz de yazmamıştık. Özgür yine uyuyarak eşlik ediyor, selamlar. 11 kilometre 34 dakika demiş. Yani her 3 dakikada 1 kilometreye denk geliyor aşağı yukarı. Günaydın canım abim, günaydın kral adam demiş. Estağfurullah, mutluluğum ve hazın kralı, günaydınlar. Estağfurullah. Dudullu Tem, gayet trafik var demiş. Gayet trafik var.

Bak Fırat demiş ki Maltepe'den Gebze'ye her gün bir saatte gelirdim. Bugün demiş yarım saat. Allah Allah, demek ki böyle homojen bir dağılım olmamış trafikte. Maltepe sahil demiş, seversin. Sadece ben ve yol var. Burası neresi? Günaydın Emreciğim, mutlu keyifli yayınlar dilerim. Teşekkürler efendim. Ben de mutlu ve keyifli bir gün dilerim sizlere. Erkan Yolaş gibi, ne kadar resmiyim değil mi? O günaydın Emreciğim diyor, ben de sizlere falan filan, hani böyle cümlenin sonunda. Kurumsalım ya, ondandır. Emre abi günaydın. Her sabah 30 dakikada kat ettiğim yolu 11 dakikada geldim. Gerçekten bir tuhaflık var demiş. Enteresan. Beylikdüzü'nden Hadımköy'e gidiyorum bu arada demiş. Yani bunu da belirtmiş. Buna bir kod gelmiş, kargo kodu gibi. D020 ne demek bu? Yolun kod adı mı? Günaydın, Maltepe'den selamlar demiş. Seversin abi, evet. Ya yine başladık, Maltepe başladı yine bak. Oxford'dan günaydınlar, İngiltere'den selamlar demiş. Yartın 1 mil 25 dakika. Şimdi Oxford'a mı, o kadar da havalı olma bence. Çünkü anlayamıyorum seni. Cahilliğime ver. Hür yaşam. Türkçesini yazar mısın bana? Tamam, Oxford'dan yazıyorsun diye de bu kadar da yani. Vallahi yine Maltepe'den fotoğraflar geliyor. Abi bak, ben şunu anladım ki İstanbul'da beni en çok dinleyen ilçe Maltepe. Kesinlikle Maltepe bak. Anlamadım bir şey ya. Sütlüce Mahallesi çok sakin. Teşekkürler bu bilgi için. Aklınızda bulunsun. Sütlüce Mahallesi'ne gidecek olanlar varsa, çok sakinmiş orası. Şirin Evler'den Cevizli Bağ'a 25 dakikada geldim. Trafik yok diye kim söylüyorsa yalan söylüyor demiş. Ya onun orada yoktur, Allah Allah. Abi Maltepe sahili ne zaman geliyorsun demiş. Zaman zaman. Zaman zaman. Maltepe yazmayı seviyor demiş. Evet ya. Emre Mutlu günaydın. Bana da trafik birazcık azmış gibi geldi demiş. Normal süreden daha az bir süre içinde iş yerime vardım. Demek ki yani şu anda bir şey oldu. Yani yoğun olan yerler yoğun. Evet tamam, doğru ama bazı yerlerde demek ki trafik açık şu anda. Ben anlayamadım. Gerçekten anlayamadım. Çok değişik. İlk defa böyle bir sabah yaşıyorum yani. Çünkü normalde trafik yoksa herkes yok diyordu. Varsa herkes var diyordu. Bugün ikiye bölündü. Yarısı var, yarısı yokçu. Taksici olarak trafik az efendim. Evet, bu dostumuzdan bu mesaj geldiyse trafik olan arkadaşlar, trafiğin olduğu yoğun bölgelerde olduğunuz anlamına geliyor. Sevgili Ahmet Can Özkan, taksi kullanan bir dostumuz, trafik az demiş. Demek ki yani en hani işin menbaından bildiriyor direkt. Bir de canlı konum atmış, bunu niye yaptı bilmiyorum ama. Müdürüm akşam Maltepe sahilde bir sandalye atalım mı demiş. İstanbul FM dinleyicileri olarak olabilir, olabilir. Günaydın Emre demiş. Anadolu yakasından Ankara istikameti iyi. Peki. Trafik ilerlemiyor bile demiş. Otobüsten çekip atmış. Bu taksici nerenin taksicisi? Ak merkezin önündeymiş. Ha evet. Trafiğin en yoğun olması gereken yer, yani şu saat itibariyle acayip bir yoğunluk olması gerekiyor orada. Enteresan geldi bana. Şimdi birazcık sesi açıyoruz, hadi bakalım. Gazlıyoruz, hadi.

kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geç mi kaldık sanki biraz demiş. Biraz sanki biraz. Yemek yapıyormuş soğanı. Ne soğanı mı yemeği? Ya soğanı yansın biraz yemeğine. Günaydın abi demiş. Günaydın. Günaydın kardeşim, trafik varmış orada da. Tamam arkadaşlar, şimdi böyle bir şey yaşanıyor yani bu sabah, çok enteresan. Yani trafiğin olduğu bir belli başlı yerler varken trafiğin olmadığı belli başlı yerler de varmış. Birbirinize girmeyin WhatsApp'tan. Yani önümde yolun açık olduğunu gösteren fotoğraflar da var. Adım adım ilerleyen, hatta İspark'a dönmüş otoban gibi yerler de var. Bu şu demek oluyor, genel bir yoğunluk olmasa bile evet trafiğin olduğu yerlerde trafik hakkını verecek kadar yoğun. Boş olan yerlerde de trafik bomboş diyecek kadar da bomboş. Çok garip. İlk defa böyle bir şey yani, bilmiyorum. Yani sanki herkes bir yere yönelmiş gibi yani, çok değişik bir şey. Ki saat 8'e 20 var yani, normalde bu saatlerde %70 %65 aralığında olur genelde trafik durumu. Şu anda %46. Enteresan. Ama her neredeysen, kulağım bendeyse mesele yok. Nazar ettik demiş, trafiğin açık olduğunu az önce söyleyen, istikamet gayet güzel diyen bir dostumuzdan bir fotoğraf gelmiş ki trafiğe yakalanmış demek ki. Şey vardır ya, aa yağmur mu yağıyor orada, vallahi burada bir şey, demek ki bu tarafa doğru geliyor. Trafik de o tarafa doğru gidiyor demek ki. Yapacak bir şey yok. Gazi Osman Paşa'dan bir tane fotoğraf gelmiş. Tampon tampona. Maalesef evet. Yani trafiğin olmama ihtimali zaten bir rüyadır yani mesela. Hani trafik mesela yoksa, bir farkında mısınız? Trafik olmaz ama paniğe kapılıyoruz. Bir yanlışlık var diyoruz yani, bir sistemsel bir hata var yani. Nasıl olmayabilir? Mesela ben geçen gün 2-3 gün önce Mahmut Bey gişelerden çok hızlı geçtim. Trafik yoktu, böyle bir tüylerim diken diken oldu. Yediremedim, bünyem almadı yani, çok saçma geldi bana. Nasıl olabilir Mahmut Bey gişeler? Çünkü biliyorsunuz bütün dünyanın aynı yola bağlandığı bir lokasyon olduğundan dolayı anlamlandıramadım. Oxford'dan bir fotoğraf var, İngiltere'den. Trafik yok. Ama bizi hiç ilgilendirmiyor çünkü biz İstanbul'dayız. Hemen geliyorum.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve

olsaydım. İstanbul Yeniköy'den günaydınlar Emre Bey demiş. Günaydınlar efendim. Arabamıza bindik. Kulağımız sizde demiş. Uzun sayılabilecek bir yolumuz var. Hayırlı işler. Ben sensiz bir muhtemelen eşiniz herhalde. Selamlarımı iletiyorum. 7'de Arnavutköy'den yola çıktım. Kadıköy'e vardım 7.41'de. 41 dakikada Arnavutköy'den Kadıköy'e. Ama hangi Arnavutköy? Trafiği bilmiyorum ama bizim evde çok fazla ütü var demiş. Çatalca'dan günaydınlar, selamlar. Maltepe sahilden günaydınlarımız var. Bir tane trafik boşken sanki yeniden keşfediyormuşum gibi demiş. Normalde arabaları izliyorduk, şimdi sağa sola bakabiliyoruz. Günaydın Emre, iyi yayınlar. Teşekkür ederim efendim, günaydınlar. Kaptan günaydın, buradayız buradayız demiş. 20 dakikadır dinliyorum, şimdi mesaj yazabildim demiş. Teşekkür ederim, varlığınız yeter, çok sağ olun, eksik olmayın. Çorba mı, eski kaşar simit mi demiş. Soruya bak Sebastian'a. Yani ben eski kaşar simit ya. Vallahi bak. Ya da çorba mı ya, dur bir dakika ya. Farkında mısınız, bayağıdır yemek konuşmuyoruz. Canım kaldı verirsem. Ümraniye'den günaydınlar. Günaydınlar Ümraniye'ye, selamlar. Burada trafik durumu bu demiş, evet trafiğin olduğu gözüküyor. Ezogelin çorbası candır. Peki tamam, peki bak. Tamam, yemeğe tutuşmayalım şimdi. Muhabbete tutuşacağız yine sabah sabah. Sabah sabah yemeğe içmeye sarmayalım arkadaşlar. Ne olursunuz ya. Emre abi, kumandanın pilini getirsem hohlar mısın, çalışmıyor. Pil hohlatmaya mı geleceksin buraya? Tek mi çift mi onu söyle bak bari demiş. Neyin, hangi tek mi çift mi ya? Ha, puding mi yapıyorsun? Peki. İyi yayınlar, Rotterdam'dan selamlar demiş. Rotterdam'a selamlarımızı gönderelim. Maltepe sahilden selamlar demiş ama attığı fotoğrafta Başakşehir yazıyor. Bu nasıl? Bak şimdi bak bak, nereden benim ağzımdan bu mesajı nasıl okudum abi? Ben bu mesajı... Gerçekten Arnavut paçası olsa iyi giderdi. O değil de Kürt böreği yememiz yok mu yazmış. Ekşimikli yumurta canım çekti yazmış. Bu sarımsaklı bir şey değilmiş. Sarımsaklıdan demiş. Günaydın, iyi ki sen demiş. Teşekkür ederim. Ayla Hanımcığım, teşekkür ederim. İyi ki siz. Günaydın, bugün geç kaldık. Önümüzü araba park etmiş. Yarım saattir şoförünü bulmaya çalışıyoruz. Kızım okula geç kaldı. Eşim tişörtünü yırttı. Eşim tişörtünü mü yırttı?

0: Önümüzdeki arabanın aynasına takılıp saat 8.30'da araç muayene randevumuz var demiş. Biz Bağcılar'dayız ve ne yapacağımızı bilmiyorum demiş. Bugün kötü bir gün, şanssızlık diz boyu. Efendim, eşiniz tişörtünü sinirden mi yırttı? Ha, önümüzdeki arabanın aynasına takılıp tişörtünü yırttı. He. Tamam, öncelikle sakin oluyoruz. Semra Hanım, önce bir sakin oluyoruz. Kavgasız, dövüşsüz. Muayeneye geç kaldınız bile muayeneye girebiliyorsunuz. Sorun yok. Yani İstanbul trafiğinde böyle şeyler olabiliyor. Öncelikle sakin oluyoruz. Vücut kimyamızı bozmuyoruz. Anlaştık mı? Pili oğlanmaz demiş. Oğlanan CD değil miydi demiş. Adam herhalde CD'si yok, pili oğlatacak bana. Hakikaten de öyle yani. Oğlanarak pilin enerjisini dolduracağım. He, ironi yaptı belki de. Sen oğlasan enerji gelir pile. Böyle mi demek istedin acaba? Semra Hanım, meşe önce etrafını 3 kere dönsün, sonra 6 kez zıplasın ve kulak memelerini 3 kez parmak uçlarıyla pıt pıt yapsın demiş.
1: Sakın kısma. Senin için en iyiler İstanbul
0: efendim. Sakinleştirme. Abi, beni de hohlar mısın? Oğlum. Hohla beni Emre abi yazmış. Ya abicim, niye siz böyle her şeyi... Güzel kardeşim. Vural Yetiş, niye hohluyorum seni ya? Şeytan diyor, at 6 tane sarımsak arka arkaya, git bunu hohla. Bir çay alıp geliyorum, lütfen bir yere ayrılmayın. Çok güzel bir sabah mevzusuyla dönüşte burada olacağım. Bir çay alayım, geleyim. Şarkı.

Geldim geldim. Sarımsaklıyı da sarımsaklı bir yemek türü olarak okuman yok mu demiş. Öyle zannettim vallahi bak. Kuzu kulağını tuzla batırıp yediniz mi hiç? Hayır. Yiyelim mi, güzel mi oluyor? Müdürüm bizi bir okuyup... Oğlum bak. Sokma beni o toplara. Sana çay getiren yok mu demiş. Benim çayını kendin alıyorsun. Buranın çaycısı da benim, müdürü de benim, patronu da benim. Var var, Özlem Hanım var da. Kadıncağızın bin tane işi var sabah sabah şimdi. Program yani mesela bizim şu anda bütün koridorlarda, binanın koridorlarında İstanbul FM'in yayını var. Yayından çay mı isteyeyim yani Özlem Hanım, ben bir çay alabilir miyim diye. Abi bir seferde kaç hohluyorsun demiş, ona göre... Allah'ım sen sabır ver bana ya. Tuzlu erik ikilisinin bir varyantı herkes denesin demiş. Kesin kahvaltıda erik yenmez ama bu yenir demiş. Tuzlu erik. Peki.

düşünmesi lazım Özlem Hanım'ın. Şöyle, ben gerçekten çok çay kahve tüketen birisi olmadığım için ben kendim tercih ediyorum. Tercih ettiğim zaman da gidip kendim alıyorum yani. Gün içinde çok az çay, çok az kahve. Binde bir yani, hani kahve. Ah deliler gibi bir. Bazısı var üf. Ya burada kahve makinem var. 6 aydır eve götüreceğim, duruyor. Dev gibi makine duruyor 6 aydır, yemin ediyorum bak. Senin kendin kafeinsin, kendin kahvesin zaten. İçmeye ihtiyacın yok demiş. Teşekkürler. Kuzu kulağına limon sıkıp tuza banmak harika demiş. Ya bu kuzu kulağı nereden çıktı? Konu nereden buraya geldi? Çay almaya gittim. Kuzu kulağı, kuzu kulağı. Ben mi söyledim kuzu kulağıyla ilgili bir şey? Benim bahtıma da bir üfler misin demiş. Arkadaşlar bak, ben öyle bir üf... Bak. Beni üflettirmeyin kendinize. Vallahi bak, toparlayamazsınız sonra. Abimin üflediği yerde güller biter demiş. Bak şimdi bak.

0: Desene ben bir üflersem gül bahçesine dönersin. Şşş. Sabah mevzusunu verecek misin, polis mi çağırayım demiş. Veriyorum saat başı. 1-2 dakika içinde sabah mevzusu sizlerle, bakalım neler yazacaksınız.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, İzmir ve Diyarbakır 32, Ankara 28, Bursa 35, Antalya 25 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5 hattında Haramidere Avcılar, Haliç Çağlayan, aksi yönde Mecidiyeköy, Halıcıoğlu, Şirinevler, Sefaköy yoğun seyrediyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Altınşehir, Firuzköy, Hastalok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, İstoç'ta etkili. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ataşehir'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça yoğun seyrediyor. Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş.
2: Bak hele, bak hele.
1: Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyordum babama. Mouse'dan sen nereden anlıyorsun mouse'dan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana bir şeyim, bu yiyici yiyici.
2: Ne?
1: İki sayfa arka arkaya çıkıyor, 300 sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana bir şeyim, yalan.

0: nereden nasıl bağlayacağız şaşırdı. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarın, kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
1: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım, ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın. Öyle diye Chicago Üniversitesi.

Başka radyoda duyamazsın bu şarkıyı. Adamım Saykan be. Canım arkadaşım. Küser küser geri döner müzik camiasına. Ama adamın dibidir.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi,

Şarkıyı soranlar Saykan arkadaşlar. Saykan benzin yok. YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Başka hiçbir radyo çalmaz bu şarkıyı. Ama ben çalarım.

0: 0544-886-1886. Allah'ım gerçek hastalık vermesin ama. Amiyane tabirle neyin hastasısın? Yaz bakalım, hastasıyım dediğin şey neymiş merak ediyorum. Ya arkadaş, ben şunun şunun hastasıyım. Gerçek hastalıktan bahsetmiyorum. Allah hastalara şifa, dertlere deva versin. Ama hastası olduğun bir şey yazman lazım bana. Hadi bakalım.
1: Ne de zordur
0: bir avuç toprak paylaşmak, imkansızdır bir arada yaşamak. Karşına bak, sen görürsün dostunu. Yoksa sen hala anlamadın mı bunu? Neyin hastasın?
1: Of, of, of.
0: Hastasıyım dediğin şeyi. Bayılıyorum, hastasıyım. Mükemmel.
1: Ne de zordur bir avuç toprak paylaş.
0: 0544-886-1886 sabah mevzumu başlattık. Hep cümle içinde kullanırsın ya, sohbette, eşinle, dostunla, bundan yıllar önceden beri.
1: Sen...
0: Hep böyle bir şey dersin ya, bayılıyorum, hastasıyım ya. Neyin hastasısın? Amiyane tabirle. Bayıldığın, hastası olduğun şey nedir? Yaz bakalım bize. Değerlendirelim. Beyler sakin.

0: Hastasıyım ya. Bayılıyorum ya. Gerçekten yani hastasıyım. Bu cümleyi ne için kurdun bugüne kadar? Lütfen yaz. Bak ne güzel cevaplar da geliyor.
1: Ne de zordur bir uç toprak paylaşmak. İmkansızdır bir arada yaşamak.
0: Ne yalan söyleyeyim, hamurcu hastasıyım demiş. Mis gibi cevap. Yalan söyleme tabii canım. Doğruyu söyle diye sordum zaten soruyu. Kendini özgürleştir, anlat bakalım.

Emre Bey günaydınlar. Ya şu beyi meyi bir bırakın artık. Allah aşkına burası plaza mı ya? Günaydınlar Zeynep Hanım, Emre Bey, Zeynep Hanım. Buyurun efendim. Bir toplantı çekileceğiz de feedbacklerinizi bekliyoruz. Zeynep demiş ki parfüm hastasıyım. Pekala. Günaydın, ben güzel kokunun hastasıyım. Koku manyağı diyebiliriz demiş. Arka arkaya iki tane. Kokuyla ilgili mesaj geldi. Bu da Begüm'den gelmiş. Döndük bakalım. Van otlu peynir ruhu... Otlu peynir ve ruhların hastasıyım. Otlu peynirle ruhlar nasıl aynı cümlede oldu ya? Bir de parfümden sonra otlu peynir okunca ben de bir garip oldum yani. Emo günaydın, Emo günaydın. Günaydın abi, Zeynep Ali 6 yaşındayım. Her gün okula giderken seni dinliyorum demiş. Selamlar Zeynep'ciğim. Alem bana, ben sana hastayım kardeşim. Günaydın, ben Zümrüt Ece demiş. Hastası olduğum şey dans etmek. Bakayım şöyle bir. Evet. Korku filmi hastasıyım. Tamam. Mehtap'ın hastasıyım demiş. Mehtap umarım eşin falandır. Bak beni araya karıştırma bak. Yolunmak istemiyorum. Deniz ve kokusunun hastasıyım demiş. Emre Mutluşov hastasıyım, teşekkür ederim. Sen ve İstanbul FM hastasıyım. Hastasıyız, hastanız. Teşekkürler arkadaşlar, sağ olun. Vallahi bak beni katmadan ne olur gerçek hayatta. Neyin hastasıysanız bunları yazmanızı istiyorum. Topluca teşekkür ediyorum benimle alakalı yazdıklarınıza. Canımsınız, balımsınız, bebeğimsiniz. Daha ne söyleyeyim yani bu konuyu... Buralara getirelim. Evet tamam. Kitapların hastasıyım. Gözlük hastasıyım demiş. Nicolas Cage hastasıyım. Güzel ses hastasıyım. Eşim tabii ki demiş. 3,5, 4,5, 2,5, 5, 7,5, 10. Benzin kokusunun hastasıyım demiş. Polisiye belgesellerin hastasıyım. Okey. Polisiye acayip sürükleyici değil mi ya? Mevzu nereden nereye gidiyor? Allah Allah diyorsun ya.

0: güvercin hastasıyım. Abi yalan söyleyemeyeceğim, paranın hastasıyım demiş. İşte aradığım dürüstlük be. Hastası olduğum şeyleri söyleyemiyorum ama sen tahmin edebiliyorsundur bence demiş Mehmet. Hiç edemiyorum Mehmet. Senin neyin hastası olur, ben nereden tahmin edeyim birader? Günaydın arım balım peteğim, sana hastayım demiş. Ahmet teşekkürler. Çaldığın şarkılara hasta olduk demiş. Teşekkürler. Saç ürünlerinin hastasıyım. Malum saçlar kıvırcık demiş. Konfor hastasıyım. Ben de konfor hastasıyım. Güvercin hastasına Allah sabır versin demiş. Abi Rusların hastasıyım demiş. Oğlum yani millet olarak saygı duyuyorsun değil mi o anlamda Adnan? Deniz, güneş, kum hastasıyım demiş. Pekala. Otomobil hastasıyım Emre abi demiş. Ama ehliyet almama daha 9 yıl var. Kıyamam, 9 yaşında. Aman sakın öyle araba kaçırmak, ehliyetsiz araba kullanmak. Sakın kardeşim, sakın. Sakın yapma öyle bir şey. Zamanı gelince sen de kullanacaksın. Hatta iyi bir şoför de olacaksın, eminim ben buna. Hastası olduğum her şeyi kısıtlamayı öğrendiğim olgunluktayım. Çok derin ya. Nereye gitti bu cümle şimdi? Enteresan. Fenerbahçe'nin hastasıyım demiş. İsmini de söyleyeyim, Nurten Hanım. Pekala. Deniz olsun, sıcak olsun, kısacası yazın hastasıyım demiş. Meltemimin hastasıyım demiş. Meltem'inize selamlar efendim. Allah şifa versin. Ben uykunun hastasıyım abi. Hem hasretim hem hastasıyım demiş. İstanbul'dan Üzeyir ben demiş. Paranın hastasıyım. Hastalığıma derman olmak isteyen varsa IBAN paylaşabilirim. Buse ve ben tombiş hastasıyız demiş. Adrenalin hastasıyım. Emre konfor hastası olduğun için evlenmiyorsun değil mi? Çok haklısın.
1: Burası İstanbul efendim. Dinlemeye devam et. İş stresini azalsın.

0: balığa gitmenin hastasıyım güzel. Dijital bir platform vermiş, ben adını vermeyeyim, reklama girmesine hastasıymış peki. Koşmanın hastasıyım. Halı sahanın hastasıyım demiş, haftanın 3 günü mutlaka halı sahadayım. Bir gün daha koy, ikar da olursun zaten. 4 gün yapıyordu antrenman. Hijyen hastasıyım demiş. Alarm çaldıktan sonra 5 dakika daha uyumanın hastasıyım. Gamsız insan hastasıyım. Vallahi ben de öyleyim ya. Vallahi vur patlasın çal oynasın, öyle rahat insanlar var ki Allah'ım diyorum, niye bana nasip etmedin bunu ya. Sana diyorum Cenab-ı Allah en iyisini biliyordur da yani. Benim kadar da böyle kukuman kuşu mu derler, ne derler ona. Gamlı baykuş, ha doğrusu buymuş. Kendimin hastasıyım demiş. Mütevazılık deyince de sen. Güneşin, yosun kokan sahilin, bazen yalnız kendimle takılmanın, bazen de samimi bir dost olmanın hastasıyım.
1: Emre Mutlu Show'da.
0: Geliyorum.
1: Bir ara. Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklamlar.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım halleder baban. Maşallah vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim

günaydın demiş. Racing motor hastasıyım. O aniden hızlanması, gaza açınca kopup gitmesi demiş. Viraja girince ruhunu teslim edecek gibi olmak. Güzel kardeşim. Elbette profesyonelsindir. Ama ne olursun dikkat et. Çünkü yani geri dönüş olmayan bir şey yaşamanı kimse istemez. Ki motorun şakası da olmuyor biliyorsun. O yüzden çok dikkatli olmak lazım. Motor konusunda hakikaten. Terlik şort hastasıyım işte benden birisi. İşte benim kankim. Arkadaşlar ben Mayıs sonunda terlik şorta başlarım. Ekim'e kadar devam. Eşofmanı da giyersem, pardon şortu giyersem Ekim'e kadar. Ekim'den sonra eşofmanla devam ediyorum yani, onu size zaten bilenler bilirler. Şort terlik ya, oh terlik kadar dünyada rahat bir şey yok. Şıkkıdı şıkkıdı yürü gitsin yani. Düzen hastasıyım, titiziz diyorsun yani. Tezek kokusu demiş, çok severim. Buram buram köy kokusu. Ben de seviyorum, ne alakası varsa. İnsanın tezek kokusunu sevmesi bence işte atalarımızdan geliyor, ciddi söylüyorum bak. Hani göçebe bir nesil falan.

falan hani böyle. Kafada senaryo yazmanın hastasıyım demiş. Abi günaydın, ben araba otobakım ürünlerinin hastasıyım. Peki. Kızım sizin hastanız, başka bir kanal dinleyemiyoruz. Ya onun ben yanaklarını yerim. Fotoğrafta da var zaten. Cansu Hanım günaydınlar. Eşinize de kızınıza da selamlarımızı iletiyorum. Onun sayesinde mi dinleyemiyorsunuz? Aferin kız sana. Dinlettirmiyor bak başkasını, görüyor musun? Nasıl abisinin gülü. Abi bir kırbaç vursana uyanayım demiş bak. Tabii canım çok iyi, rahat, keyfine bak. Yani terlik dediğin olay şort terlik ya, mis. Konfor dediğimiz buydu işte. Yapı Market hastasıyım demiş. Abimin vurduğu yerde güller açar. Oğlum gitmişim lan sabah sabah ya.

ediyor demiş. Ben Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hastasıyım. Hitabeti, askeri dehası, fikirleri, ileri görüşü, kısacası tam anlamıyla hastasıyım demiş. Babam yazmış bu mesajı da. Canım babam, var ol. Bizi de böyle yetiştirdi. Allah'a bin şükür. Erkekler parmak arası terlik giyince parmakları iyice öne doğru çıkıyor demiş. Giymesinler mi? Terlik yakışmıyor demiş peki. Benden başka herkes aşkta işini biliyor ama benden başka. 0544-886-1886. Sen de yaz bakalım bize, eğer müsaitsen ki bence 30 saniyeni ayırabilirsin. Neye hastasın? Hastasıyım dediğin mevzu neymiş? Yazarsan sevinirim. Acaba neye hastaymışsın sen? Beni bir merak sardı. Beni bir merak aldı. Babana saygılar demiş. Bu düşüncedeki insanların elini öpülensi insanlar olduğunu hepimizin bilmesi gerekiyor demiş. Var ol Mustafa abi, teşekkür ederim. O da dinliyor şu anda. Selam gönderecektir sana. Abi hastayım. Klima çarptı herhalde. Üşüttüm galiba oğlum. Gerçek hastalıktan bahsetmiyoruz. Tamam, geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun kardeşim. ...0544-886-1886... Neyin hastasısın acaba? Yaz bakalım bize. Sen neye hastaymışsın? Herkesin hasta olduğu bir mevzu vardır. Bir yerde, bir toplumda, bir sohbette, bir dost meclisinde dersin ya, şunun şunun hastasıyım. Senin ikisi neymiş, bunu merak ediyorum. Eğer oradaysan ve müsaitsen bana yazı verirsen sevinirim. Al işte Rihanna'nın. Gerçi

Mesela böyle sayıyorum demiş, başlıyor eyvah yandık. Mesela böyle hani nadir bilinen mevzular var ya, ben bunların hassasıyım. Atıyorum, örnek veriyorum, saçma sapan belgeseller denk geliyor. Diyorum ki bu adam bunu niye yapmış? İzlenme almaz, kimse takip etmez. Ya mesela atıyorum, adam demiş ki işte Predamella taşı sadece işte efendime söyleyeyim Nijerya'nın bazı nehir yataklarında bulunuyor falan. Taşla ilgili araştırma yapmış, 20 senesini vermiş o taşa. Ya da ne bileyim işte bilmem ne solucanı. Ben böyle hani ekstrem bilgilerin hastasıyım. Yani bunları biliyor olmak sağda solda beni havalı kılacak anlamında söylemiyorum ama merak ediyorum. Neden bir insan bunu bu kadar ilgilenilecek şey varken gidip bunlarla uğraşır, bunları keşfeder. Sonra diyorum ki işte bazı mevzular oluyor, diyorsun ki adamlar nerede, biz neredeyiz? Sebebi işte ilime bilime birazcık daha farklı gözle bakmaları, birazcık daha derin araştırmalar yapmaları. Yani bir şey bulmak nedendir bilmiyorum ama neredeyse ona sahip olmak anlamına geliyor. Dolayısıyla bütün değerli madenler, efendime söyleyeyim elementler, kimyasal maddeler vesaire vesaire, araştırmayı çok derinleştiren ve bilime bu kadar çok kıymet veren ülkeler birkaç adım önde oluyor. Şimdi bunu inkar etmemek lazım. Ben de bunlarla alakalı belgesellerin hastasıyım. Melahat'ın hastasıyım demiş. Melahat kim ola ki? Melahat hastam varmış. Kardeşim akşamüstü hanım eve gelirken şunları al bunları al dediğinde ayar oluyorum demiş. Kendi de dışarıda eve geçerken alabiliyor. Abi demek ki kasa sende. Günaydın, uyku hastasıyım. Özellikle sabahları çok ilerliyor demiş. Hastalığım mı ilerliyor sabahları? Çayın hastasıyım demiş. Pekala. Yaradan'a hayranlık duydukları için olmalı demiş. Bilime yönelmeleri, ilimle alakalı olmaları, eyvallah. Beypazarı kurusunun hastasıyım. Mükemmel. Ben bunun hastasıyım demiş. Kedisinin resmini göndermiş. Başkasının hakkına saygı duyan, toplu taşımada kulaklıksız, reels izlemeyen, bağıra bağıra telefonla konuşmayan, kalabalık yerlerde gerekli değilse telefonla konuşup durmayan, emniyet şeridinden önümüze kaynak yapmayan, kısacası insan, böyle insanların hastasıyım demiş Burak. Selamlar Burak. İyi sabahlar kardeşim.

0: günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: pilottan birini kazanma şansı. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi Kale Alarm Sistemleri.
2: Van'dan çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
3: Nazarlar değmesin.
4: Reklam.
5: Emre Mutlu Show devam ediyor.
6: Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM.
7: Burası İstanbul FM.

0: Arabada kahve içmenin hastasıyım demiş. Becerebilenler, eğer üşenmiyorlarsa sabahları tabii kahvelerini demleyip arabalarında araç kullananlardan bahsediyorum. İçme imkanları olabiliyor. Keyifli bir aktivite mi? Evet. Ama benzin istasyonlarında bazılarında çok fahiş fiyatlara satılıyor, şaşırdım. Geçen gördüm 170 TL.
1: Dilleri taktı çıkı çıkı.
0: Bildiğin Allah'ın bir bardak kahvesi 170 TL.
1: Bence aklımca haklı.
0: Sorsam maliyetler.
1: İşine, git
0: mazot olmuş kaç para? Her şeyi buna bağlıyorlar tamam ama. Fazla abi ne olursa olsun. Bir bardak kahvenin 170 TL olması normal bir şey değil arkadaşlar. Geçen sene 60 lira, ondan önceki sene 15 liraya alıyorsan.

0: Uçmuş her şey. İki geri, bir uçmuş demişken. Şimdi gördüm haberlerde. Bodrum Yalıkavak'ta iki top dondurma 700 TL'ymiş. 700 TL arkadaşlar. 1 kilo kıyma parası. 2 top dondurma. Olacak iş mi? Benim aklım almıyor. Zaten aklı alan beri gelsin yesin dondurmasını. Afiyet olsun.
1: Zilleri taktı, çıkı çıkı yaptı. Aklını taktı, taktı ne yaptı. Zilleri taktı, çıkı çıkı yaptı.
0: Bu maliyetler bizim maaşlar hariç.
1: Ne yaptı? Bir maske taktım elimine.
0: Hiçbir şey yaramıyor. Yemesinler Allah Allah demiş. Evet yemesinler. Oynanır. Ama işte arz talep mi diyelim artık. Yiyor insanlar anlayamıyorum. Benim aklım mantığım almıyor. Oynanır. Yani bu arada bir şey söyleyeceğim. Milyar dolarlık bir adam da olsam 700 lira vermem iki top dondurmaya. İnan vermem. Çünkü bu salak yerine konmak artık. Başka hiçbir şey değil.

Sabah güneşin doğuşunu güverteden bir fincan kahve ile karşılamak, güneşin batışını çay ile bitirmek kadar harika bir duygu yok benim için demiş. Aradaki zamanlarda da ayaklarını yırtık çorapla uzatıp kitap okuyacaksın. Ambalajı dandik tutacaksın ki çok dikkat çekmeyeceksin.

Dükkandaki kahve fiyatlarını bilirim demiş. 170'e satan da var, 90'a satan da var. Yani işte onu anlatmayacağım. Yani 90 hadi yani biraz da yani. Neredeyse iki katı. Ayıp ya. 170 lira kahve olmaz abi. Olmaz. Zaten %95'i su. Ben orada kahveyi çok hijyenik bulmuyorum demiş. Evet yani makinaların temizliğinden de tabii ki şüphe etmek gerekiyor. Elbette ki pis diyemem gözümle görmeden ama bilmiyoruz ne kadar bakımları yapılıyor, ne yapılıyor. Dışarıdaki bütün gıda tüketimi yaptığımız yerler için geçerli aynı zamanda bu. Bak cümleye baksana bak aynı cümle içinde neler söylemiş. Karşındaki kişiye empati kuran kişilerdeki saygıyı hastayım bir de tavuklu pilava. Allah'ım sen bana sabır ver.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, İzmir ve Diyarbakır 32, Ankara 28, Bursa 35, Antalya 25 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Haramidere 5 yol, Merter Topkapı aksi yönde Çağlayan Haliç Merter Şirinevler etkili seyrediyor. Temde Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde Bayrampaşa İstoç etkisini sürdürüyor. Hadımköy Beylikdüzü'de yine aralıklarla seyir hızı düşük. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar oldukça yoğun seyrediyor. Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: mısın? Ayıptır ya. İnsanları böyle zaptırap daltıralı baskı kurmak nedir? Evlenirsin yine bitmez. Çocuk yap da sevelim. Ya arkadaş, bu büyüğünü bir tane daha yap. Bu da büyüğünü 3 çocuk olması lazım. Hepsi kız oldu, bir tane erkek bu.
1: Nasıl olacak hocam ya?
0: Nedir bu talimatlar, prosedürler?
1: Size ne hocam, size ne? Yani insanları bir salın biraz ya. Bak vallahi tansiyonum oynadı ya.
2: Emre Mutlu Show.

0: Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kadınlardan birini kazanma şansı.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mugisoft uyku seti anında hediye.
2: Nazarlar değmesin.
3: Reklam.
4: Emre Mutlu Show devam ediyor.
5: Aklından geçen şarkı senin için İstanbul FM'de.

Öyle bir araba hatırladım ki şu anda. Ahşap direksiyonlu. Neyse isim veremeyeceğim ama var mı hala piyasa, satılıyor mu? Bak bakayım satılıyor mu şu anda? Ama vardır, satılıyor işte, sıfırı yoktur ama. Sıfırı yoktur, yok tamam. Yani söyletme beni ablası. Armutlu'nun Fıstıklı Köyü'ne hastayım demiş. Doğanın içinde tertemiz bir hava, mükemmel bir deniz. Armutlu'nun Fıstıklı Köyü. Armutlu'nun Fıstıklı Köyü'ne selamlarımız olsun. İnşallah turizm olarak da yerli ya da yabancı turistler açısından insanların akın edeceği bir yer olur. Böyle niş yerleri ben de severim. Ben terbiyesizim, kime ne özledim. Merter'de bir benzin istasyonu var, orada da orta boy kahve 170 TL demiş. Evet, aynı yerden bahsediyoruz kardeşim, aynen doğru. Ben Asalettin hastasıyım kanka demiş. Asil insanlarla beraber olmaya gayret ediyorum, pekala güzel. Keşke son bir kez daha göz. Emre hadi itiraf et, sen ne istiyorsun? Güzel bir kavurmalı yumurta konusu açmaya, şöyle ekmeği bak banınca yağı da şıpır şıpır damlayacak. Allah'ım sen sabır ver ya. Balıkesir candır demiş. Muazzam denizi, Rabbim karşılaşmayı nasip etsin. Oo çok güzel fotoğrafmış da. Nere bura, burası şey mi? Burası Balıkesir mi ya? İtalyan adası gibi, yok burası ha. Asos falan olması lazım. Çanakkale olmasın kanka, sen Çanakkale'yi Balıkesir diye... Hani bir anlık... 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımıza yazarsan sevinirim. Birazdan cımbızlara geçeceğiz ama birazcık şöyle bir konuyu toparlamaya devam edelim. Neyin hastasısın? Hastası olduğun şeyi bana yazmanı rica ediyorum. Hastasıyım dersin ya. Eşinle dostunla sohbet ederken bir ortamda, ya ben de bunun hastasıyım. Bak mesela yazmış, cheesecake hastasıyım. Güzel, güzel. Burada belediye tesisi çok ucuz demiş. Kahve de çok ucuz. Peki ama işte ora nere? Biz orayı nereden yani... Yani bir benzin istasyonuna herhangi bir ihtiyacımızdan dolayı bir şey almak ya da ne bileyim lavaboyu kullanmak falan. Orada böyle bir kahve içmek isteyince... Bizim burada da 140 TL demiş. Orası neresi bilmiyorum ama... Arkadaşlar fahiş fiyat işte bu yani.

Esenler'de bir park varmış, orada bir tane kafe varmış, oradaymış. Çok uygunmuş fiyatı da. 20 TL Türk kahvesi, çay 5 TL. Yoğurtlu tandoori hastasıyım demiş. Maltepe'de bunu efsane yapan bir yer var, hastasıyım demiş. Mersinli mi kendileri? Balık tutmanın hastasıyım, araç sürmenin hastasıyım. Pekala. Balık tutmayla alakalı bazı mesajlar aldık. Böyle pahalı ürünlere ambargo koymamız lazım. Enayi değiliz demiş. Doğru söylüyorsunuz. Deniz yazmış. Yaya geçidinde bir yaya geçmesi için yol verdiğimizde yayıla yayıla podyumda yürü gibi yürüyenlerin hastasıyım. Lütfen araç içindekileri de düşünelim. Yayılmayalım yayalar. Bazen kasten yapıyorlar, bazen kasten yapmıyorlar. Ben de kasten yapanları gözlerinden sezdim birkaç kere. Hani affedersiniz de merkep gibi beni bekleyeceksin. Edasıyla böyle iyice yavaş yavaş. Olabiliyor bazen. Ne diyelim, ne diyek, ne diyek, ne diyek abi.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam.
2: Türkiye'ye soruyoruz.
3: Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi Kale Alarm Sistemleri.
11: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
0: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Şarkıların ve enerjinle bugün bambaşka öyle geldin ki demiş, Allah ayağına taş değdirmesin. Önün batın açık olsun kardeş demiş. Bizler sana nasıl layık olabiliriz ki? Ya Burcu! Canım benim ya. Bu sabah evet. Bu sabah gaza geldim, şarkıları ayrı bir böyle ayrı bir seçtim. Son şarkıyı beklesen sen daha dur. Daha son kartımı açmadım Aganiga. Şimdi sizi bir Adana'ya götürüyorum. Adana'da trafik uygulamasında anksiyetem tuttu diyerek polisin dur ihtarına uymayan ve bir polis memuruna çarparak kaçan Suudi Arabistan uyruklu 26 yaşındaki alkollü kadın sürücü kaza yaptı. Ehliyetinin daha önce de alkollü araç kullanmaktan dolayı daimi olarak iptal edildiği ortaya çıkan kadın sürücüye 557 bin TL para cezası kesildi. Aracı ise 120 gün boyunca trafikten men edildi. Abe kadın. Abe kadın be. Yani süresiz men etmek ne demek biliyor musun? Üçüncü kere yakalanıyor anlamına geliyor bu. 6 ay, 2 sene ve tamamen olmak üzere 3 kere alkollü yakalanmışsın zaten. Şu zıkkımı, şu mereti. İçip trafiğe çıkmışsın ve daha önce defalarca yakalanmışsın. Bir de çevirmede anksiyetem tuttu deyip gaza basıyorsun ki kaputta bir tane polisle beraber. Allah'tan adamcağıza bir şey olmamış. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen uygulamada polis ekipleri bir otomobili durduruyor. Rutin kontrol ve alkol testi için polis ekipleri Suudi Arabistan uyruklu C.H. isimli kadının araçtan inmesini istiyorlar. Alkol metreyi üflemeyip gaza basan kadın tekrar yakalandığında anksiyetem tuttu diyor. Ne güzel be. O adamcağıza bir şey olsaydı. Senin dünyevi zevklerin uğruna. Adamın çoluğu var, çocuğu var. Maaşlı bir devlet memuru, polis. O adama bir şey olsaydı. Yani nasıl bu vebalin altından kalkacaktın? Nasıl bir saçmalık bu? Yani hem Suudi Arabistan uyruklusun, buna bir şey demiyorum, sen de dünya vatandaşısın. Ama başka bir ülkede yaşamaya odaklanmışsın belli ki. Hem ehliyetini defalarca kaptırıp sonsuza kadar ehliyetine iptal damgası vurulmuş, artık yok senin ehliyetin, yok hükmünde. Yine alkol alıp direksiyon başına geçmişsin. Uygulamada ellerini yukarıya kaldırıp teslim olacağına, ki senden böyle bir şey istememişler ama ben olsam teslim oldum derim. Araçtan inmen istenmiş. Önünde bir tane polis memuru varken gaza basıyorsun. Allah'ın tuhaf insanı. Yani ben sana şimdi ne söyleyeyim ki? Ne söyleyeyim ben sana, ne söyleyeyim? Yani çok gerçekten inanılmaz ya. Bu artık ihmal ya da vurdum duymazlık falan değil yani. Bu başka bir kafa. Atış serbest demek bu ona göre. Ama söylenecek bir şey var mı? Bence yok. Gerçekten yok. Neyse, Allah'tan memur bey geçmiş olsun. Hafif bir iki sıyrıkla kurtarmış. Görevi başında başına çok daha...

büyük işler de gelebilirdi. Böyle bir şey olmaması bizi sevindirdi. Umarız adalet tecelli eder ve Suudi Arabistan uyruklu alkollü hanımefendiye gereken yaptırım uygulanır yani. 557 bin lira para cezası hikaye, daha büyüğünü ister bu millet.

Gül sever misiniz? Hanımlar. Başıma ne geldiyse. Ben sevmem. Yine olsa yaşarım en... Yani nefret etmem ama yani hani gül, yani gülle alakalı beklentim olmadığı için. Kadınlar daha çok gülle alakalı haşır neşir olurlar ve severler ve değer verirler bence. Dünyada gül çiçeği ve gül yağı üretiminin %65'ini tek başına karşılayan Isparta 2026 gül hasadına başlamış. Üreticiler yoğun mesai harcarken yerli yabancı turistler tarlalarda fotoğraf çektirip hasat heyecanını paylaşıyorlarmış. Gül Birlik Genel Müdürü İbrahim Işı'dan bu yıl 13-14 bin ton gül çiçeği rekortisi beklediklerini, Isparta'da verimli bir sezon öngördüklerini söylemiş. Kilogram fiyatı geçen yıl 12 bin euroya ulaşan... Isparta gül yağı dünya parfüm ve kozmetik sektöründe yoğun ilgi görüyormuş. Benzili, 12 bin euro. Desen oradan 2 kilo verdiği 24 bin euro. Bir reklam hemen geliyorum.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

Biz. Evinizi stadyuma çevirecek televizyon MediaMarkt'ta. Samsung Go Plus Pro 27 inç taşınabilir dokunmatik LED ekran 35.799 lira. Maksimum ve World Kart'a peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Son gün 4 Haziran.

Şimdi bu gerçek. Dünya genelindeki gül çiçeği ve gül yağı üretiminin %65'ini tek başına karşılayan Isparta'da hasat başlamış. Dünya gül çiçeği ve gül yağı üretiminin %65'ini. Vay benim Isparta'ma bak be. Aslında 15 Mayıs itibariyle bazı ova kesimlerinde hasat başlamıştı. Özellikle Kılıç ve Çekiçli, pardon Çeltikçi bölgelerinde ilk gün hasatları gerçekleşmişti. Bayram sonrasında havaların serin seyretmesi güllere olumlu yansımış. Çok bereketli bir sezon geçirecekmiş. 13 bin ton gül çiçeği hasadı yapılacağını öngörüyoruz demiş. Yani kilo fiyatını az önce söyledim, var sen düşün. Kozmetik sektörü, eğer bizim Isparta gülümüzün peşindeysen, ey Fransa, ey Milano, ey Paris, o zaman geleceğin bizden gül yağını alacaksın kardeşim. Burası Türkiye, yok öyle. Burası Isparta. This is Isparta.

Çok güzel kokar demiş, peki. Frezya'nın ne olduğunu biliyorsam hiç bir şey bilmiyorum başka. Ama şimdi öğrendim, resmini atmış. 1 kilo gül yağı için 4 ton ortalama gül yaprağı lazımmış. Üf. Ne gül ayol, ben çiçek sevmiyorum demiş. Tamam. Gülü sadece reçel olarak kullanıyorum. Ben nergis ve lilyum severim demiş. Ama gül yağını çok severim, peki. Vay. Masamızda güller tabii canım. O denk telefondan kaldı mı hala ya? Varmış demek ki. Varmış demek ki, evet. Demek ki hala kullanılıyormuş. Bugünkü şarkılara ben de bayıldım. Evet, normalde Yalçın Alacan'ın şarkılarını dinliyoruz gün içinde ama bu sabah benimkilerden gittik. Yani her sabah ben kendi listemi kendim yapıyorum ama Yalçın abi de gün içinde efsane şarkılar diziyor sizin için. Tüm Fenerbahçelere selam olsun, sonuna kadar Fenerbahçe demiş. Yani çok bir alakası yok ama aldık, kabul ettik, peki.

0: Aç sesini radyonun.
1: Sorma ismimi kalbine beni yersen. Yapma böylesine.
0: Yapma böylesine az.
1: Yok be canım, bu kadar mı kolay? Git demesin.
0: Biz Galatasaraylılar olarak uyumuyoruz. Bizden de selam olsun demiş. Bütün takımlarımıza selam söyleyelim. Bu konuyu ortalama bir enerjiyle kapatalım ve dağıtalım, olur mu?

şimdi sizi Kayseri'ye götürüyorum. Kayseri'de metruk bir ikamette yangın çıktı. Derler ya metruk bina, yani boş kullanılmayan bir yer. Efendim, yangını merak eden meraklı bir sürücü olay yerine geldi. Ekipler sürücünün hareketlerinden şüphelendiği için önce kimlik kontrolü yaptılar. Arkasından da ehliyetsiz ve alkollü olduğunu fark edince meraklı alkollü sürücüye toplamda 65 bin TL ceza kesildi. Adam durup dururken başına iş almış. Yangını izlemeye gelmiş muhtemelen arabayı saçma sapan park etti. Oradaki trafik polisleri de dediler ki bu hayırdır falan filan. Hareketlerinden de şüphelenince arabadan da sallana sallana indiyse. Dediler ki kardeş sen bir gel bakalım şöyle. Ehliyetini mi uzat falan, ehliyeti uzatamadı. Ehliyet yok. Dediler ki seni bir üfletelim, şuraya bir üfler misin? Ya gerçekten adam durup dururken başına iş almış ya. İyi olmuş ama gerçekten. Videosu var bu arada. Hakikaten arabayı saçma sapan park ediyor ve olaya kolluk kuvvetleri, yani yangının olduğu yerde önlem almaya çalışan trafik polisleri adamı durdururken, ya meraktan insanın başına ne gelirse meraktan geliyor.

Hayattaki şansım yok abi, bu kaşınmış. Bak şimdi alkollüsün, git evine. Yani kullanma, zaten araba kullanma, tamam bir şey söylemiyorum ama hem araba kullanıyorsun, hem yangını merak edip olay yerine giderken arabayı saçma sapan park ediyorsun ve hareketlerinden şüphelenen polislere durup dururken muayeneye sokuyorsun kendini. Ve alkol muayenesinde patlıyorsun. Ya çok saçma bir adammış ya. Valla tipi de gördüm zaten. Almanya, Kanada, Danimarka genelde böyle mesela demiş. Tüm belediyelere duyurulur. Belediyelerin yerinde olsam sağa sola çiçek veya çam gibi ağaç dikeceğime meyve ağacı dikerim demiş. Elma, kiraz, portakal, limon mesela abi. Bak burada Dubai değil.

0: olgunlaşmadan kopartırlar. Yani meyve meyve olduğunu anlayamadan yutarlar abi. Havada yutarlar.
1: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.
0: Normalde vites küçüldü diyoruz ama vites arttırdık, farkında mısın? Burada mısın? Kapanış yoklaması yapacağım ama daha var, daha bak buradayım. 11 dakika daha buradayım ve söz veriyorum, son şarkım sana geliyor. Eğer beni şu anda dinliyorsan hadi bir rekor kıralım. Hadi bir rekor kıralım bugün. Bayağı katılım var. Hala daha burada kaptanlar. Bir tane emoji yapıştırsana şu ekranıma. 0544-886-1886. Senden bir tane emoji bekliyorum. Ben hala buradayım, hala yayını dinliyorum diyorsan eğer. Dinlemiyorsan da canın sağ olsun ki zaten bunu duymuyorsundur. Boşuna söylemiş olurum. 0544-886-1886. Bu anonsu duyan herkesten bir ricam var. Bir tane emoji istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Dilenci ya da anketör değilim. 0544-886-1886. Eğer oradaysan bir tane emoji ile ben buradayım de beni mutlu et, ne olursun. Bak sabahtan beri konuşuyorum ya. Başka bir isteğim yok. Bir tane emoji at, ben dediğim ki vay be hala buradaymış. Allah razı olsun. Aman ablam, canım ablam, muradın kabul olsun ablam.
2: Ah beni bırak kendime.
0: Harikasınız. Ekran yandı yine, yandı. Siz var ya.

Bak beni nasıl ayar etmek için. Hani böyle mutlu bir an yaşıyorum ya, bu kadar çok katılım var der ki günaydın abi yazıyor bilerek. Saat 10'a 10 kala bak. Sadece benim ayarımı kaçırmak için yazıyor bunu. Pis herif ya. Kimler buradaysa, bu anonsu kim duyuyorsa, burası 88.6 İstanbul FM, Türkiye'nin en değişik şov programı Emre Mutlu Show'dasın. Kulağım ben neyse bir tane imoj atacaksın, başka bir şey yok.

Bu da babaannem gibi bağırma deyip duruyor ya. Ben bağırmazsam Emre Mutlu olamıyorum, anladın mı? Diğer radyocular gibi oluyorum böyle. Hanımlar beyler, sırada Sezen Aksu'dan Tükeneceğiz var. Ve kalplerimize dokunacak bu şarkıdan sonra Fatih Portakal'la. Fatih ile ilgili şarkıcı gelmedi aklıma. Fatih Portakal ne ya? Ben bağırdıkça Emre Mutlu'yum. Tamam, hadi buyur Halil İbrahim sofrasına.

Lütfen fırsat olmayanlarda bir fırsat yaratıp 2 saniyeliğine sadece bir tane emoji atacaklar ya. Ben buradayım demen yeterli, beni mutlu eden bu. Seni gördün mü mutlu oluyorum ben, başka bir derdim yok. 0544-886-1886 hala burada olduğunu görmek, bilmek beni gazlıyor, beni yarına motive ediyor. İyi ki varsın. Ortada bir tencere boş. Ve sana bir şarkı seçtim ki buyurun. Halil İbrahim son... Bilmeme ihtimalin yok. Eğer öyle bir ihtimal varsa buyurun, Halil İbrahim. Ben daha ne söyleyeyim da. Ama biliyorsan bağıra çağıra eşlik et buyurun. İmkanın yoksa içinden söyle. İlk defa duyuyorsan da tadını çıkart. Ama şu anda buradaysan bir tane emojini at bana. Çok görme be. Vallahi dilenci ya da anketör değilim. Ciddi söylüyorum değilim. Demişken...

zaman soracağım. Çok fazla yayını uzat diyenler var. Uzatmak normalde öyle bir planım yoktu ama. Sana soruyorum. Uzat diyorsan 1'e, uzatma diyorsan defol git diyorsan 2'ye bas. Gerçekten inşallah 2 daha fazla çıkar. Çok yorgunum. Uykusuzum ama uzat diyorsan da seni kıracağıma boynumu kırarım daha iyi. Bas bakalım. 1 ise uzat. 2 ise uzatma, kaybol buradan.

Dediler ki uyku dediğin nedir, yorgunluk dediğin nedir, uzatacaksın tabii ki. Çok fazla, %95'e %5 gibi bir ortalama belki. Hani 95 tane uzat diyen varsa 5 tane de uzatma diyen vardır. Onlar da hani git yorgun argın takılma diyenlerdir. Peki uzatıyorum. O zaman bu saatin son şarkısı sana gelsin. Sonra bir tane de veda şarkısı ayarlayacağım ama şarkıları dizmem lazım. Ah çocuk ah. Para pula intişama aldım. Kalma dostum. İçi boş insanların. Tamam gitmiyorum, gitmeni istemiyorum. Tamam gitmiyorum. Para pula. Gitmiyorum tamam. 11'e kadar buradayım. Kalma dostum. İçi boş insanların. Seni sevmesem bunu yapar mıyım ya? Ama bak bu saatte bana veda etme. Sakın bak ben buradayım, sen de bir yere gitme. Eğer imkanın varsa tabii ki, işin gücün varsa. Benlik bir şey yok. Ona bir şey diyemem. Canın sağ olsun. Ama bu saatin son şarkısı sana geliyor. Vedayı da şimdi etmiyorum. Hemen şarkılarımı dizeyim. Yeni saate hazırlık yapayım. Bu şarkı da benden sana gelsin. Canım benim. İstanbul FM. Geliyorum.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul, İzmir ve Diyarbakır 32, Ankara 28, Bursa 35, Antalya 25 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Haramidere 5 yol, Merter Topkapı aksi yönde Çağlayan Haliç Merter Şirinevler etkili seyrediyor. Tem'de Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde Bayrampaşa İstoç etkisini sürdürüyor. Hadımköy Beylikdüzü'de yine aralıklarla seyir hızı düşük. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar oldukça yoğun seyrediyor. Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: 2099 yılında labne peynire zam gelecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kahin emolyo.
1: Abi Kurban Bayramı tatili birleşir mi onu da tahmin et de meramı gitsin demiş. Oğlum kahin değilim ben, kahin taklidi yapıyorum. Ne saçma sorular bunlar ya. Abi dolar daha fazla yükselir mi demiş. Yani onu da bilmiyorum. Ben temkinli kahinim, her konuya girmiyorum.
2: Emre Mutlu Show.
3: İçime içime vursun ritim içime. Basın volümünü aç da işlesini.
4: Burada mısın? Burada mısın?

0: Bir hediye hak ettim bu sabah demiş. Bana en güzel hediye sizin burada olmanız hala. Teşekkürler. Teşekkürler efendim, teşekkürler. Var olun. Şimdi sizi bir Çin'e götürüyorum. Çin'de sıradan bir maden çalışması olarak başlayan kazı tarihe geçecek bir keşifle sonuçlanmış. Yerin metrelerce altında çalışan işçiler dünyanın en büyük altın rezervlerinden birini ortaya çıkarmış. Allah Allah. Efendim, bulunan altın madeninin rezervinin tahmin edilen, şu ana kadar tahmin edilen dolar karşılığını 192 milyar doları aştığını tahmin etmişler. 192 milyar dolar. Rabbim vermiş. Ama öyle Kanadalı bir şirket falan çıkartmıyor ya, kendileri çıkartıyorlar yani. Sömürülmüyorlar yani, kendileri kendi işlerini kendileri görüyorlar. Liaoning kentinde Dadango adlı beldede altın madeni çalışmalarında ekipler devasa bir altın damarıyla karşılaşmış. 15 ay süren kazılarda 2.9 milyar ton cevher incelenirken toplamda 996 bin pound, yani 498 ton altının çıkarıldığını duyurmuşlar. 192 milyar dolar. Wow. Ben de yok o kadar para, sen hesap et gerisini yani. Rakamın büyüklüğüne sen bak. Enteresan. Zaten her yerden, yani Amerika'dan daha fazla dolar rezervine sahip bir ülkenin her yerinden, işte ondan sonra Çin nasıl dünyanın en büyük, en kuvvetli ülkesi oluyor. Trump niye delleniyor? Niye kendilerine yediremiyorlar? Yediremezsin abicim. Yedire yedire sür derlerdi eskiden krem sürerken. Yedire yedire sür, iyice yedir. Yedirecekler Amerika'ya da. Artık krem mi, zeytinyağı mı? Yapacak bir şey yok. Cenab-ı Allah vermiş, ne diyeceksin? Hiçbir şey. 0544-886-1886 11'e kadar buradayım. Dilediğini yazabilirsin. WhatsApp'ın başındayım.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım.
2: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
3: Bu kadar mesai harcayamam ben.
2: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoba
4: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
5: Şoba Ekspertiz. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

Şimdi sizi Rusya'ya götürüyorum. Rusya'da yaşanan sıra dışı bir olaydan bahsedeceğim. Dünya basında gündem olmuş bu. Yaklaşık 1,5 yıl boyunca geçmeyen bir göz ağrısı yaşayan 50 yaşındaki bir adamın hastane başvurusundan sonra başına gelenlere bak, başına gelenlere. Efendim, beyefendinin kafasından 12 santimetrelik ağaç dalı çıkmış. Yuri isimli adamın yaşadığı olay, evinin bahçesinde ağaç budadığı sırada başlamış. Koruyucu gözlük takmayan Yuri çalıştığı sırada sol gözünü aniden şiddetli bir ağrı hissetmiş. İlk anda küçük bir odun parçasının gözüne çarptığını düşünmüş. Adamın gözünden dal girmiş, haberi yok. 1,5 sene kafasında dalla yaşamış. Allah Allah, Allah'ım yarabbim ya Resulallah ya. Ya çok enteresan değil mi ya? Bir buçuk yıl boyunca gözüne, yani abi ben vallahi bak bilmiyorum, Cenab-ı Allah yani bu deneyimi yaşatmasın kimseye, kimseye. Ama bunu mesela ya midesinden bilardo topu çıkan mı dersin? Kulağından cımbız çıkan mı dersin? Ya arkadaş ne bileyim, ne fark etmez misin abi, ben anlamıyorum ya. Bir ara şeyler meşhurdu, karnında makas unuttular doktorlar falan. Karnında gazlı bez unutmuşlar, karnında leğen unutmuşlar falan böyle. Ya olabiliyor, tamam olabiliyordur yani eminim ki, ama yani nasıl oluyor, nasıl olduğunu ben anlayamıyorum. Tabii anlamak için de Cenab-ı Allah'ın böyle bir sınava sokmasını istemem beni. Kimseyi de. Gözümde bir ağrı var diyor, 12 santim dal çıkıyor herifin gözünün kafasının içinde. Nasıl olur, nasıl biter bu iş, ben bilemedim yani. Allah akıl fikir versin, ben ne diyeyim şimdi. Sadece merak ettiğim şey şu. Bilim dünyası hala bunlara niye şaşırıyor, bu sürekli olan bir şey. Ben yani ilkokula gittiğimden beri böyle haberler zaten duyuyorum. Mesela ellerini ağzına mı götürüyorlar, aa, aa nasıl oluyor falan diye. Ne bileyim. ...0544-886-1886... Burada mısın kaptan? Arada bir yokluyorum ki. Bak bir yere kaçarsın gidersin falan, bak beni burada. 11'e kadar devam et deyip arkasından. Evet, milyarlarca dolar rezerv bulan Çin zaten tutulamıyordu, artık hayatta tutulamaz demiş. Ne dalıydı acaba? Ya dalın çeşidi mi önemli Allah aşkına? Çıkışta beyran mı yapsak? Ya bu adam beni var ya beyran... Zorla beni, bana beyran, yani... Bir insan bir insana zorla beyran içirtmeye çalışır mı ya? İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Hayır yapamam. Babam evde, beyran içemem. Midesinden makas çıkan diyecektim bence demiş. Evet öyle. Neler çıktı ya, neler neler. Şakağından levye çıkan mı dersin? Kulağından incir dal yaprağı çıkan mı dersin? Herkesin bir yerinden bir şey çıktı bir dönemde. Enteresan yani. Allah kimsenin başına vermesin tabii. Biz şimdi bu işin enteresan kısmına bakıp biraz tebessüm ediyoruz ama yani öyle öyle bir şey değil bu. Normal aşk değil, seninki psikopat. Buradayım, kovsam da gitmem demiş. Estağfurullah. En çok da kıl dönmesi ameliyatı olanlar da bir parça unutuluyordu demiş. Bu arada ben onu da oldum. Sakat iş.

Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

Dünya Kupası özel başlayacak. Emre Mutlu Show Dünya Kupası özel programlarımız başlayacak. Çok az kaldı. Acayip içerikler var. Araştırıyorum sürekli size birazcık daha. Efendim sabahları böyle en azından bilgilendirebilmek ya da efendim estağfurullah tabii bana düşmez sizi bilgilendirmek ama yani hani daha da yayını renklendirmek açısından diye düzeltmiş olayım ben. O yüzden sıkı takipteyiz. Dünya Kupası'nda neler olacak diye. Dünyanın önde gelen istatistik ve spor veri şirketi Opta bir paylaşım yaptı. Merakla beklenen Dünya Kupası tahminlerini yayınladılar. Yapılan yapay zeka verileri ve zaten burada karışmasa şaşardım ben. Bir halt yemeseydi yapay zeka... Şaşarda kalırdım gerçekten. Yani mutlaka bu işe de girmesi gerekiyordu. Nasıl bir habermiş bu bakalım. Turnuvaya katılacak takımların turları geçme ve kupayı müzeye götürme ihtimallerini tek tek hesaplamışlar. Dünya Kupası heyecanı tüm dünyayı sararken ünlü istatistik şirketi Opta'nın algoritmasıyla, yapay zeka algoritmasıyla hazırladığı rapor şöyle. Tüm takımların güç dengelerini, form durumlarını ve fikstür olasılıklarını analiz eden dev simülasyon kupanın bir numaralı favorisini ilan ederken A milli futbol takımımızın da turnuvadaki kaderini ve turları geçme yüzdelerini belirlemiş. Turnuvanın en net favorisi son dönemdeki yükselişle dikkat çeken İspanya'ymış. Arkasından ikinci favori Fransa, üçüncü favori İngiltere. Dördüncü sırada da Arjantin bulunuyor. Yani bunlardan birisi alır diyor Dünya Kupası'nı. Daha bizi tanımıyorlar. A milli futbol takımımızın da turnuvadaki şansı ve kupanın favorilerine yakınlığını şöyle açıklamış. Simülasyona göre milli takımımızın turnuvada ilerleme şansı şöyle ifade edilmiş. %16.9 çeyrek finale çıkar demiş. Yarı finale %7 ihtimalle çıkabilir demiş. Finale %2.6 ihtimalle çıkar demiş. Şampiyonluksa %1 bile değil demiş. Yani Türkiye'nin Dünya Kupası'nı kazanma ihtimali en yüksek takımlar sıralamasında 21. sırada yer alıyormuş. Bizim takımımız.

Yarın sabah 07.00'da Efsane Radyo İstanbul efendim Türkiye'nin en değişik show programında görüşmek, gülüşmek dileğiyle efendim. Dünya Kupası ile ilgili bir toplantımız var. 11'e kadar kalacaktım ama 28 dakika eksik kaldı program ama en azından 32 dakikada fazlası var. Bu açıdan bakmak lazım. Sizleri çok seviyorum. Hemen kaytardın demiş. Bir toplantımız var. Toplantıya mutlaka ki girmem lazım. Ama yarın sabah buradayız inşallah. Belki fırsatımız olursa yarın uzatırız. Sevgiler, saygılar efendim. Daha buradayım ama toplantı kısmına geçmem lazım. İyi ki varsınız, iyi ki bana eşlik ettiniz, iyi ki kulaklarınıza misafir ettiniz, beni layık gördünüz. Çok teşekkür ediyorum. 10'a kadar benim şarkılarım çalacak. 11'e kadar pardon. Ondan sonrası beni bağlamaz. Yalçın Alaca ile görüşün gerisini. Yarın sabah görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol Takımımıza

0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, İzmir ve Diyarbakır 32, Ankara 28, Bursa 35, Antalya 25 derece olacak.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul, İzmir ve Diyarbakır 32, Ankara 28, Bursa 35, Antalya 25 derece olacak.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor, delisin.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, İzmir ve Diyarbakır 32, Ankara 28, Bursa 35, Antalya 25 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: ETS yaz fırsatları başladı.
1: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatilin
0: maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi

0: güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, İzmir ve Diyarbakır 32, Ankara 28, Bursa 35, Antalya 25 derece olacak.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey çok net.
0: Yalçın.net başlıyor.

farkındayım. Yani hepiniz biraz kızmışsınız bana. Biraz biraz değil, öyle böyle kızmışsınız. Çok, ne konserdi ama dün akşamki konser. Şebnem Ferah konserinden bahsediyorum tabii ki. Yani bir paylaşım yaptıktan sonra yerden yere vuranlar mı dersiniz? Ne, sen gittin biz gidemedik mi dersiniz? Ya biz bilet bulamadık, sen nasıl girdin mi dersiniz? İşte şöyleydi böyleydi falan. Ama şunu söyleyeceğim sevgili dinleyiciler. Bakın, yani yıllar önce de bir Şebnem Ferah konserinde kendisiyle beraberdik. Yine seyrettiğim ilk zamanlarda çıktığında harikulade bir performans, öyle söyleyelim. Şimdi o zaman da yıllar önce de ayakta izlemiştim, şimdi de ayakta izledim. Ha, ama şunu söylemem gerekiyor. Bakın aslında bence konserlere girişte yaş kuralı koyulmaması gerekiyor. Eğer konser ayakta izlenecek bir durumsa, eğer öyle bir şeyse boy kuralı konması gerekiyor. Vallahi. Boyu 1.70'in altında olanlar konsere giremez. Abi bir şey göremezsiniz çünkü. Böyle bir durum söz konusu. Eğer önde değilseniz, ne bileyim sahne önü, VIP falan değilseniz bir şey görme şansınız yok 1.70'in altındaysanız. Evet ya. Yani dün akşam ne yalan söyleyeyim bakın. Yani açık açık konuşuyorum sizinle. Çünkü siz benim dert ortağımsınız. Öyle mi söyleyelim? Dün akşam ne yalan söyleyeyim. Ya boyum bu akşamlık 1.80 falan olsa yani kötü mü olurdu diye düşünmediğim değil. Çok ciddi söylüyorum. Yani 15 bin kişinin arasında 1.65 boyla ne yapabilirdiniz? Peki. Çok teşekkürler bu arada tabii ki. Güzel şeyler de yazmışsınız. 4 Haziran Perşembe günündeyiz. 2.10 geçiyor saatler ve İstanbul FM'de de her zaman olduğu gibi Yalçın.net başlayan program. 16'ya kadar beraberiz. Çok güzel şarkılar var. 2 saat boyunca size keyif vaat ediyorum. Ve tabii ki konuşacağımız, sizlerle paylaşacağımız çok şeyler var, konular var. Bakalım hangi birinden başlarız ve devam ederiz bilmiyorum ama başladık ve devam ediyoruz. Hoş geldiniz.

tuzu bulamadığını üzüldüm. Allah'ın sopası işte diyor Ayşe. Beni ilk yerin dibine sokan isimdir. Şebnem Ferah konseri paylaşımında. Yalçın diyor, bizim bilet bulamadığımız konserlere elini kolunu sallayarak giriyorsun. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Vallahi elimi kolumu sallayarak girmedim. Gittim, sıraya girdim. Ha, sıranın tabii ki en başına gitmedim. Allah'tan tanıdıklar vardı. Araya sıkıştım, kaynadım ben. Çok ciddi söylüyorum. Tarkan konserinde de böyle bir sıra görmemiştim ben. Gerçekten bir Şebnem Ferah hayranlığı hem İstanbul'da hem tüm Türkiye'de. Bunu tekrar görebilmek güzel. Yani gerçek sanatçıların tekrar işte hayranlarıyla, sevdikleriyle bir araya gelmesi ve bunu tabii ki hani insanlara işte veriyor olmaları çok güzel, çok hoş. Gerçekten hani bir tane daha olacak ama orada da sold out. Yani bilet yok gözüküyor. Ama umarım İstanbul'da daha fazla konser verir Şebnem Ferah ve gidemeyenler rahat rahat giderler. Öyle olsun. Şimdi bilet olsun da kuyruğa gireriz biz diyorlar. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır sevgili dinleyiciler. Sizler de mesajlarınızla katılabiliyorsunuz. Bunu zaman zaman tekrarlıyorum. Bilmeyenler için de söylüyorum. Yani konuştuğumuz konularla alakalı duygularınız, düşünceleriniz, bir isteğiniz varsa tabii ki WhatsApp mesajıyla katılma şansına sahipsiniz. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın sonrasındaysa bakın hangi şarkıyla burada olacağız. İstanbul.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklamlar.
1: Lezzet arıyorsan
3: Festi.
1: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

derecelik bir sıcaklığımız var bugün İstanbul'da. Ama yani birkaç günden beri de bu süper El Nino'yu konuşuyoruz ya beraber. Vallahi öyle böyle başlıklar atılmıyor. Yani biz geçtiğimiz günlerde bir 35-40 derece dedik. Uzmanlar bugün arttırdılar. 50 dereceyi göreceğiz diyorlar. Hay Allah ya. Abi 50 derece nedir? Zaten İstanbul'da 29-30 derece olunca hepimiz böyle kendimizden geçiyoruz. 50 dereceyi görsek acaba ne olur? Şimdi bugün biraz sizi ben bilgilendireceğim aslında sevgili dinleyiciler. Yani sadece İstanbul genelinde değil, tüm Türkiye genelinde 1 Temmuz'da acayip güzel bir şey başlayacak. Yani hepimiz için yararlı bence. Çünkü para kazanacağız. Ya para kazanma durumu olunca değil mi? Ne güzel. Onu neyse ilerleyen dakikalarda detaylandıracağız. Bugün biraz daha böyle her yerde onun haberi çıkmış. Aslında çalışmalar vardı. Demek ki 1 Temmuz başlangıç, artık öyle söylemişler. Resmi dil, resmi ağızdan gelen bir cevap bu. Bugün her yerde zaten haberi çıktı, görmüşsünüzdür. Ama ben ilerleyen dakikalarda onu detaylandıracağım, hiç merak etmeyin. Şimdi mesajlar da var tabii ki. İstanbul'dan Özlem burada. Hoş geldin Yalçın, iyi yayınlar dilerim diye yazdı, gönderdi. Çok teşekkürler sana da. Sen de hoş geldin. Diyor ki Sezen konser varsa verse diyor, bir konser çıksın iki şarkı söylesin bana yeter diyor Aysel. Düşünsenize öyle hayranlar var, fanatikler var mesela. Sezen Aksu sahneye çıksın, iki şarkı söylesin, dünyanın parasını veririm, bana da yeter diyenler. Aysel onlardan biri. Hoş geldin yayınlar diyor. Sen de hoş geldin. Hoş geldin.

Yalçın nasıl para kazanacağız diye gelen mesajlar var şimdi. Ha, bak olay paraya dönünce hemen merak. Hatırlıyor musun? Eskiler biraz hatırlar aslında ya. Yani yeni jenerasyon çok bilmez bunu ama eskiden böyle hani bakkaldan meşrubat aldığınız zaman özellikle cam şişede şöyle derlerdi ya işte bakkal amcalar. İşte evladım geri getirirsen 1 lira paranı iade alırsın falan. Hatırlayan var mı aramızda bunu? Böyle bir şey vardı yani. Alıyorsunuz cam şişede meşrubat alıyorsunuz işte birkaç tane eve götürüyorsunuz içiyorsunuz meşrubatı. Evet şişeleri geri getirirsen de şu kadar parayı geri alacaksın derlerdi. E götürürdük tabii ki ondan sonra parayı da iade verirlerdi. Heh şimdi bu olay otomatik hale geliyor. Vallahi güzel iş. Yani şimdi bu çevre ve şehircilik artı iklim değişkenliği değişikliği bakanlığı bunun tarihini söyledi, paylaştı. 1 lira ödeme yapılacak. Şimdi şöyle bir şey var. Hemen depozitosu olan ambalajlar uygulaması 1 Temmuz itibariyle Türkiye genelinde hayata geçiyor. Aslında İstanbul'da ben bir iki yerde gördüm sanki. Bu yeni sistem kapsamında işte DOA yani depozitosu olan ambalajlar logolu içecek ambalajlarını depozito iade noktalarında teslim ederseniz sevgili dinleyiciler ürün başına 1 lira depozito bedeli alacaksınız. Aynen. Bakın güzel bu. 1 Temmuz'da her şişe için 1 lira ödeme yapılacak ve bu ödeme de e-cüzdan var. Bu e-cüzdanınıza yüklenecek. Yani orayı siz biraz araştırın. Yani o cüzdan nasıl açılacak, nasıl yapılacak? Çok ciddi boyutta yani 81 il ve 973 ilçede 1 Temmuz'da bu uygulama başlayacak. En azından hani çevremizde biraz temiz tutmuş oluruz. Sonrasında da parayı kazanmış oluruz yani. Ama eskiden, şimdi yine eskiler hatırlarlar. Eskiden böyle şişe toplayan insanlar vardı sağdan soldan. Niye? Çünkü işte bu depozito olayında oradan parayı kazanacaklar. Ama siz sağa sola atmayın, direkt o makinelere atarsınız. Ben şimdiden size bir hatırlatayım. Ne diyor? Depozitolu şişe kardeşim o demek istediğim. Ve eskiden biz bunları götürmeye üşenenlerden toplar alır harçlığımızı çıkartırdık diyor. Ha? İşte bak olay bu. Bunu yapacak insanlar hala var aslında. Yeni bir ticari alan oluşuyor. Bazı marketlere götürüp kumbaraya atıyorlar. Kartlarında paraları yüklüyorlar.

demiş. Ha, Almanya'da yemek yerken masamıza biri geldi ve boş olan ambalajların hepsini aldı. Bazı marketlere götürüyorlar, kumbaraya atıyorlar, kartlarına da parayı yüklüyorlar diyorlar. Ya olay bu. Benden söylemesi. Yağmurlu bir gün.

Ay demek biz yani daha yeni haberdar oluyoruz bu depozito olaylarıyla alakalı. Mesela şimdi dinleyicimiz yazmış, demiş ki biliyor musun bu hala var. Mesela geçen bizim yukarı mahallede. Yukarı mahalle.

cihazlar falan her tarafa konulduğu takdirde elimizde şişelerle tak tak tak tak atacağız. E-cüzdana parayı da yükleteceğiz. Biriktirelim bir şekilde sevgili dinleyiciler. Vallahi böyle olmuyor. Kumsal burada selam, iyi yayınlar. İstanbul'da bu ne sıcak, kavruluyor diye de yazdı, gönderdi. Kumsalcığım, daha bu iyi günlerimiz. Bunlar serin günlerimiz. Uzmanlar 50 dereceyi göreceğiz diyor. 45 dereceyi göreceğiz diyor. Vallahi bilmiyorum. Yani dün birazcık konuşmuştuk ya. İstanbul'da hani çok da fazla sıcaklığa bence gerek yok ya. 27-28 derece olsun. Biraz essin püfür püfür. Yani 28-27 derecede, 28 derecede havuza, denize giriliyor arkadaşlar. Yani bilmiyorum, yani bizim istediğimizle olmuyor ama vallahi dikkatli olalım. 45-50 dereceyi göreceğiz diyorlar. Belki İstanbul için geçerli olmaz ama yine de

0: FM'de yalçın.net devam ediyor. Yavaş yavaş ilk saati de bitiriyoruz tabii ki ama saat 16'ya kadar beraberiz. İkinci saatte de konuşacağımız ve dinleyeceğimiz çok güzel şarkılar var. Onu hemen bir söyleyelim. Şimdi tabii ki her zaman olduğu gibi bu saati böyle geçmişten hani özlemini duyduğumuz, ah çalsa da bir dinlediğimiz şarkılardan bir tanesiyle kapatacağız. Yeni saati de Gökhan Türkmen'le başlayacağız. Ezberime şarkısıyla. Ve bu arada mesajlarınız da geliyor. Onlara da bakacağız ikinci saatte. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Yalnız şu depozito ile alakalı valla yattı değil mi hepimizin aklına? Ya yani böyle bir durum var. Şimdi eskiden hani yani o yılları yaşayan nedir? Hangi yıllar onlar? 90'ların başı tabii ki bunları, 80'lerde yaşayanlar o zamanı çok iyi hatırlıyorlar. İşte biraz önce de söylediğim gibi bakkala gidiyordunuz, şişeyle alakalı işte depozitosu olan bir şeyi alıyorsanız geri götürdüğünüzde parayı veriyordu size bakkal amca. Bakkal amca ne var? Peki bu saati kapatalım, yeni saatte beraberiz.
1: Nostalji bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM.

0: hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, İzmir ve Diyarbakır 32, Ankara 28, Bursa 35, Antalya 25 derece olacak.

mi yoksa mutlu mu olsak, ne yapsak, yani onu ben bir türlü anlayamıyorum bu havalar ısınınca. Çünkü havaların ısınmasıyla beraber, bu yaz mevsiminin gelmesiyle beraber böyle korkunç haberler de yapılıyor. Yani ne bileyim işte insan yiyen kurt piyasaya sürüldü falan şeklinde. 60 yıl aradan sonra tekrar görüldü diye. Yok yaz mevsimi geldi, sivrisinekler böyle yapıyor. Yok yaz geldi işte akreplere dikkat edin falan. Çok ciddi söylüyorum, enteresan. Bugün mesela şirkette arkadaş Özlem Hanım'la konuşurken Özlem Hanım dedi ki Yalçın Bey vallahi dedi bir aylığına bir Avustralya'ya gitmek istiyorum dedi. Evet, ama şimdi Avustralya ile alakalı bir belgesel seyrederken belgesel programı şöyle bitmişti sevgili dinleyiciler. Eğer Avustralya'da yaşıyorsanız sabah evden çıkarken ayakkabı giymeden önce içine mutlaka bakın diye. Aynen, neden? Çünkü içinden herhangi bir böcek, akrep çıkabilirdi. Özlem Hanım'a bunu söyleyince biraz düşünmeye başladı Avustralya seyahatini. Peki, Perşembe günündeyiz, 3:10 geçiyor saatler. Şimdi yaz mevsimi geldiği zaman hani üzülenler, sevinenler mutlaka oluyor ama bakın çok enteresan bir Antalya'da bir sigara yasağı yarın başlıyormuş. Antalya'da bazı plajlarda sigara içmek yasak sevgili dinleyiciler. Vallahi ya. Açık hava ama Yalçın, nasıl yasak olur? Ne bileyim abi, işte plajlarda Antalya'da Antalya Valiliği öncülük yapmış, bazı plajlarında sigara içmeyi yasaklamışlar. Yani gittiğimiz zaman şezlongda güneşlenirken oh falan derken püfür püfür yok yani. Lara'da, Belek'te, Çamyuva'da, Beach Park plajlarında yarın itibariyle sigara içmeye yasaklanıyor. Bilginiz olsun. İstanbul'a sirayet eder mi? Türkiye'nin dört bir yanına sirayet eder mi? Onu bilemiyorum ama ikinci saate hepimiz hoş geldik.

0: fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.
1: Çay bile demliyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor, bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

Sormak istiyorum. İstanbul FM'i dinleyip de teyze olan var mı? Yok hani o yani İstanbul FM dinlerken işte kardeşim doğum yaptı da teyze oldum şeklinde değil yani. Şu anda dinliyorsunuz ya, aramızda teyze olan var mı teyze? Yani teyze olmak bakın öyle böyle kolay bir şey değilmiş ya. Yapılan araştırmalarda uzmanlar bunu söylüyor. Yani özellikle çocuklar için de teyze profili çok önemli. Aa, bak mesela ben diyor. Ben teyzeyim diyor. Bugün çay demlemedim Yalçın diyor. Eltimle görümcelerimin dedikodusunu yapmakta. İçmek nasip ol. Ay ne dedikoducu ya. Banu Bur diyor. Var ben teyzeyim diyor. 3 tane kız yeğenim var diyor. Aa, Aysel de ben de diyor teyzeyim diyor. Ondan sonra Orhan ben de teyzeyim. Orhan oğlum ne teyzesi? Ya bir şey söyleyeyim. Orhan araya karıştı. Orada başka bir şey oldu. Özlem diyor ki ben de teyzeyim diyor. 5 tane diyor minik yeğenim var diyor. Gülcan da ben de teyzeyim diyor. Canım yeğenim kızımla aralarında 29 gün var bir de diyor. Aa ne kadar enteresan falan. Orhan'a gülersiniz tabii. Sen de araya karıştın abi niye yazdın ki sen onu anlamadım ya. Ben diyor teyze olmak bu dünyanın en harikası diye yazmış dinleyicimiz. Ya şimdi o zaman şöyle bir durum var. Hani bu amcalar için de geçerli olabilir herhalde erkeklerde falan. Amca olan var mı aramızda amca? Amcayım ulan ben falan şeklinde. Amca da vardır mutlaka diyorum. Bak amca olan var mı deyince Tülay ben diye yazdı. Tamam sen teyze için yazdın onu tamam anladın mı? Şimdi neden sordum bunu biliyor musunuz? Yapılan bir araştırma var. Bu araştırmaya göre uzmanlar diyor ki kız çocuklarını yetiştirirken teyzelerin de anneler kadar önemli olduğunu söylüyorlar diyor. Peki bu kadar teyzesiniz, yazdınız. Teyze olmak neden önemli? Yani anne yarısı küçük Emrah'ın vardı ya şeylerde filmlerinde Nuri Alço diyordu ya aa ben baba yarısıyım amcayım yani anne yarısı olmak gibi bir durum söz konusu galiba neden çok önemli onu bilmiyorum.

0: Vay vay vay, neler yazmışsınız. Şimdi neden teyze olmak bu kadar önemli diye sormuştum ya. Ne diyorlar? Teyze olmak vallahi anne olmaktan daha zor denmiş. Peki. Diyor ki İstanbul'dan Cemil, ben benim 38 tane yeğenim var. 15'inin dayısı, 23'ünün amcasıyım demiş. Cemil, gerçek mi ya? Vallahi bak bir şey soracağım. Ciddiyim. 38 tane yeğenim mi var gerçekten? Abi bu 38 tane yeğenin 18'i işte nedir? 0-10 yaş arası falan olsa, bayramda hepsine minimum 200 liradan harçlık versen.
1: Vay vay vay vay.
0: Dur, yazıyor Cemil, yazıyor.
1: Vallahi yazıyor. Tamam.
0: Şimdi Cemil'in yazması bittikten sonra okurum. Banu diyor ki evet, teyze anne yarısıdır. Çünkü teyze olmak nedir? Hani kız kardeşin çocuklarına bakmak, halayım da aynı zamanda, ama arada başka bir anne var. Falan. Erkek kardeşlerimizin çocukları, ama böyle bir ayrımı kabullenen büyütürken falan. Banu demiş ki hala da teyze de olsam güzel iş. Peki. Sonrasında ne diyor burada Cansu? Cansu diyor ki anneden sonra en kıymetlisindir diyor. Bazen babasına bile seni tercih eder diyor. Yeğenim Ela olmadan olmaz, çok seviyorum çok diyor. Teyze olmak, çocuğun olmasa da çocuğun var demek. Çünkü seni en az kardeşin kadar anne görür diyor. Teyze der erirsin be diye yazmış.
1: Ay neler neler ya.
0: Peki. Aysel diyor ki halayım da aynı zamanda, doğru diyor. Çünkü anneler kız kardeşleri çok severler. Görümcelerini sevmezler diyor. Kızlar da halaya değil teyzeye yakınlık duyar. Tabii bunun tıbbi açıdan da açıklaması var, genetik aktarım. Anneanne, anne ve çocukla alakalı, ben çok şaşırmıştım bu bağlamda diye de yazmış. Dur dur, daha okuyacağız. Var var var. Heh. Cemil yazmış, demiş ki evet Yalçın kardeşim gerçek diyor. 38 tane yeğen. Peki.
2: Efendim, ne bitmesi ne gitmesi.

0: devam edecek. Bir reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenli.

Var var var var. Teyzelerle alakalı hala böyle güzel mesajlar geliyor. Şimdi sormuştuk ya, neden hani teyze olmak bu kadar önemli? Çünkü uzmanlar önemli demiş. Bu arada Cemil şöyle yazmış. Evet Yalçın kardeşim, gerçek. Çünkü 12 kardeşiz. En az çocuğu olan benim. Bir tane erkek evladım var. Ellerinden öper diye yazmış, göndermiş. Allah bağışlasın. Ne demek? Peki. Şimdi dur, şuradan devam edelim. Ne demişler? 17 yeğenim var. Hacı diye. 11 yaşındayım. Ablamla eniştem 9 aylık çocuklarını bana bıraktılar ve Kayseri'ye günübirlik gezmeye gittiler. Şimdi bırak gidebilirler mi? 23 yaşında hala oldum ama o da çok güzel diye. Yeğenim teyze olunca bana mesaj göndermiş. Teyze seni çok iyi anlıyorum, ne kadar güzelmiş demişti diye. Orada biraz karıştırma var ama. Diyor ki şimdi Tülay, çünkü teyzeler en yakın arkadaş gibidir. Kız yeğenlerin örnek aldığı, özendiği kişidir. Dikkat etmek gerekir. Benim yeğenim 6 yaşında, benim gibi giyinmek, süslenmek, makyaj yapmak istiyor. Saçı, tarzı, tavrı benim gibi olsun istiyor. İltifat ediyor bana ve güzel sohbet ediyoruz. Benim söylediğimi yapıyor, dikkat ediyor. Merak ettiği bir şey olursa bana soruyor diyor. İki gözümün çiçekleri Yaren ve İpek. Yaren İpek ve Gökçe Ela. Vay vay vay vay. Güzel iş ya. Valla. Ya o zaman bir şey söyleyeceğim. Yani amcalık da ya da böyle biraz dayılık da öyle değil mi? Hani anne tarafından gelen erkek kadın da fark etmiyor. Acaba daha mı yakın oluyor çocuklara? Bak ya. Biraz enteresan oldu bu işler. Demek yani teyze olmak. Yani anne tarafından bir akraba olmak çocuklara galiba daha mı çocuklara huzur veriyor, mutluluk veriyor? Bilmiyorum.

da haklı değiller. Boşuna bu araştırma yapılmamış. Teyzelerin ne kadar önemli olduğunu siz de kanıtladınız sevgili dinleyiciler. Yani mesajlarınızla vallahi güzel. Yani ne bileyim. Ama tabii ki hani örnek olabilen güzel işte ne bileyim çocuğa yüklemeler yapan teyzeler ya da dayılar, amcalar neyse ondan olmak lazım. Evet evet. Hadi oğlum gel kaçıyoruz falan filan şeklinde bir şeyler olmasın yani. Şimdi herkese hepinize çok teşekkürler. Perşembe gününde İstanbul FM'de yalçın.net'te veda zamanı geldi çattı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Kocaman bir alkış size. Bugün de bizimle birlikte olduğunuz için, bize zaman ayırdığınız için. Birazdan da Nerede O Eski Şarkılar adlı program başlayacak. Bir saat boyunca da en sevdiğiniz, en güzel nostaljik şarkıları arka arkaya dinleyeceksiniz. Yarın eğer bir aksilik olmazsa tabii ki saat 14'te yine İstanbul FM'de, İstanbul FM frekanslarında beraber olacağız. Güzel şarkıları dinleyeceğiz, güzel şeylerden bahsedeceğiz. Yani haftayı da layığıyla kapatmaya çalışacağız dedikten sonra günün sözüyle beraberliğimizi bitireceğiz. Unutmayın, herkes bir yerde yaşattığını yaşayacak. İyilik ya da kötülük fark etmez. Ne yaptıysa hayat onu bir şekilde karşısına çıkartacak. Müsterih olun. Mutlu günler Türkiye.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, İzmir ve Diyarbakır 32, Ankara 28, Bursa 35, Antalya 25 derece olacak.

0: Türkiye'ye soruyoruz.
1: Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle Bana Göre Bankacılık, Kuvvet Türk.

katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: yollardan birini kazanma şansı.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: sona erdi.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, İzmir ve Diyarbakır 32, Ankara 28, Bursa 35, Antalya 25 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Beylikdüzü Harami Dere, Küçükçekmece Merter, Halıcıoğlu Zincirli Kuyu güzergahları çift yönlü etkili. Bahçeşehir Mahmut Bey, Bayrampaşa İstoç tek yönlü, Hastal Seyran Tepe çift yönlü yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Kavacık Ataşehir çift yönlü yoğun. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi...

vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, İzmir ve Diyarbakır 32, Ankara 28, Bursa 35, Antalya 25 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Hadımköy-Beylikdüzü bağlantı yolu, Esenyurt-Avcılar, Beylikdüzü-Haramidere, Küçükçekmece-Merter, Halıcıoğlu-Zincirlikuyu güzergahları çift yönlü etkili. Bahçeşehir-Mahmutbey-Bayrampaşa-İstoç tek yönlü, Hastal-Seyrantepe-Basın Ekspres bağlantı yolu çift yönlü yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Kartal-Üsküdar, Ataşehir-Ümraniye-Kavacık yoğun. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
7: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, İzmir ve Diyarbakır 32, Ankara 28, Bursa 35, Antalya 25 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Hadımköy-Beylikdüzü bağlantı yolu, Esenyurt-Avcılar, Beylikdüzü-Haramidere, Küçükçekmece-Merter, Halıcıoğlu-Zincirlikuyu güzergahları çift yönlü etkili. Bahçeşehir-Mahmutbey, Bayrampaşa-İstoç tek yönlü, Hastal-Seyrantepe basın ekspres bağlantı yolu çift yönlü yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Kartal-Üsküdar, Ataşehir-Ümraniye-Kavacık yoğun. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
5: Bambim var benim.
4: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
6: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılı.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.

0: Türkiye'ye soruyoruz.
1: Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
6: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
11: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
12: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
13: Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi Kale Alarm Sistemleri.
14: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

taraftayım, inmedin o en son duraktayım. Ne kadar daha da derine iniyoruz.